en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Çok mu iyi şarkı ya, beni heyecanlandırdı. Dur. Gençler, kalp var bende, dur. Bak, kalp doktoru da dinliyor. Kalp doktorum mu yanımda şu an? Kıymetli dostlar, bugün Ataköy'de yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Esenler'den Ataköy cihazlarımı yatırdım. Dedim, benim çok sevdiğim kalp doktoru, çok sevdiğim Canan hocam, çok teşekkür ediyorum. Diyetisyenim, kalp doktorum yanımda, psikiyatri uzmanım yanımda. Allah'ım, ya Rabbim, ne kadar güzel ya. Bakar mısınız Ezgi? Şarkı bunu mu istedin? İbo, bayılıyorum sana demiş. Çok teşekkürler. Valla ben de sizi çok seviyorum. Benim doktor arkadaşlarım bugün bana sürpriz yaptılar. Ve şarkıları hep beraber seçtik. Ya ben şeyi çok seviyorum ya. Birisinin beni almasını, bir yerlere götürüp vakit geçirip aşırı seviyorum ya. Acaba ben ilgi manyağı mıyım? Acaba biri bana ilgiyi gösterdiğinde hemen kanıyor muyum? Acaba bana birisi ilgi gösterdiğinde kazanır mı? Ya çok iyi ya, Hadise. İstanbul Festivali'nde olacak Hadise ve Ediz. Bilginiz olsun. Bu akşam Serdar Ortaç var. Fatma Guttenmorgen. Evet, İbo'nun Melekleri grubu dinliyor bizleri. Sevgili Fatma, sevgili Nuray ablam, Bircan, sevgili Çiğdem. Ben ne yapıyorum acaba demiş Çiğdem. Söylemeyeyim. Kalp herkeste var Beybocuğum demiş. Seninki biraz fazla atıyor. Acaba bende her şeyin fazlası mı var? Yalanına takıldım kal. Günün şarkısını sevgili Fatma ve kızı için. Sara gerçi uyuyordur. Şimdi sabah dedi ki bana, İbo kanka, bana güzel bir Sapanca'da yer. Kızım, ben var ya Sapanca'da bir yerler biliyordum. Çok eskiden tabii. O hızlı olduğum zamanlarda. Sapanca'ydı, Polinesköy'dü, buralar bendeydi yani. Ama gerçekten şimdi artık çok da güzel yerler keşfettim. Sana ben birazdan bir link atacağım. Acaba Dilek bizi dinlemiyor mu? Yıldız bizi mi dinliyor acaba? İstanbul, günaydın. Guten Morgen, İbom. Nuray ablam dinliyor. South Side Piercing, Stuttgart. Hoş geldin Nuray abla, ne yapıyorsun? Acaba Stuttgart biletleri çok mu pahalı? Bircan'ı bugün arayayım da. Abi dedim, ayın 11'inde bir Almanya'ya gideyim, keyif yapayım. Acaba Almanya biletleri şu an o tarih çok mu pahalı? 10 gün sonraya bakıyorum abi, bilet yarıdan yarıya iniyor. Ama onun öncesinde tabii ki Viyana'dayım. Bu dünyada sana bir şey olmaz ya diyor İbocuğum. Günaydın DJ'lerin kralına, kocaman bir günaydın, dinlemedeyim demiş. Çok teşekkürler sevgili Salim abi. Evin Cast Oyunculuk. Aranızda oyuncu olmak isteyen ya da ne bileyim, kliplerde oynamak isteyen modeller varsa Evin Cast'a uğrayın. Adam bu işin zirvesi ya.

Acaba ben bu sabah çok mu tatlıyım? Çok tatlısın Beybo. Başımda bir bela, içimde özlemin. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten mütevazı olamayacağım ama bugün sanki biraz öyleyim ya. Sonra yayından sonra gideyim bir bakıma saçlarımı falan. Ondan sonra el ayak bakımım var. Ondan sonra cıma, keyfim yerine.

Herkese günaydın. Guten Morgen. Yeni uyananlar var. Salih Hanım yeni uyanmış. Tüm dostlara selam İbrahim'cim. Ben İzmir'den sana günaydın demek istiyorum. Orada hafta sonu da yayına katılmak istiyorum demiş. Olur. Aşkın sesi var çünkü bu hafta sonu. Suat geldi. Tirol'den sevgili Suat. Salzburg'la Tirol arası. Kıymetli dostuma selam. Nasılsın bugün demiş ve bana da tüm dinleyicilere de selam. Bana bugün tatil başladı diyor. Salzburg. Hoş geldin. Bence İstanbul'a gel ya. İbo'cum ben de şu anda en çok sevdiğim yerdeyim, mutfaktayım demiş. Arzu mutfakta neler oluyor?

0: Senin geleceğin tarihler, okullar burada açılıyor. O yüzden.
1: Başka düşüm yok.
0: Evet ya, biz niye sürekli 11 dedik? Acaba
1: Kalp atışım.
0: daha mı erken gelmeliyim? Acaba Almanya'ya, Viyana'dan 4-6 Viyana'dayız.
1: Ben seninim.
0: İstanbul'a ineyim, ben hiç İstanbul'a dönmeden direkt oradan Almanya'ya geleyim ya. 7 Eylül nasıl olur?
1: Ya.
0: Vallahi öyle yapayım. Dur ben bir bilet bakayım.
1: Benim.
0: Çünkü o tarihler inanılmaz.

Evini taşıyan bizim meslektaşımız, çok değerli radyocu ve televizyoncu, sunucu, aynı zamanda eğitmen sevgili Özlem Demir de bizleri dinliyor. Özlemciğim günaydın.

Günaydın elden Düsseldorf'tan kocaman selamlar. Düsseldorf burada mıyız? Teşekkürler Kübra. Bak ben yine köpeşimi gezdirmeye çıkarttım. Seni dinliyoruz İbo'cum demiş. Çok teşekkürler. Bugün nasıl görünüyorum? Evet yine her zamanki gibi buz mavisi bir karışlık şort. Yine göğüs dekoltesi minik bir dövme. Saçların yine at kuyruğu. Güneş gözlüğün ve köpeşin de çok tatlı. Valla güzel görünüyorsunuz. Başka Allah yok gibi. Mutlu etsin seni. Acaba onay mı bekliyor? Kim kimin oldu? Bence sen Düsseldorf'a gel demiş. Ben biletini alırım. Boş ver Stuttgart'ı diyor. Bizim kızlar duymasın. Yemin ediyorum sana gönül koyar. İbo'cum yayında okuma demiş. Hilal yazmış. Tamam okumuyorum. Salim abi acaba sen istek istememeli misin? Salim abinin istekleri çok dertli ya. Orhan Gencebay'dan doğum gününü diyoruz. Orhan Gencebay'ın mı doğum günü? Orhan Gencebay. Babaya selam Orhan baba. Mutlu yıllar dileklerimizi iletelim. İbo'cum çok doğru söylüyorsun. Bence Viyana'dan sen direkt buraya gel demiş. Biletini... Acaba... Tek değil miyim? Kabul, hiç sonra gelemem desen kabul. Emrime esirim ol desen kabul. Acaba Viyana'da... Yerine. Çok mu heyecanlıyım? Kabul. Selam ben Özge Gül.

Günaydın elden. Sıradaki parçayı bana da armağan edersen sevinirim. Bu arada Stuttgart'ta okulları açıldığı için tarih çok pahalı. Benim kızım gelecekti. Bileti ben de çok yüksekten aldım demiş. Vallahi 350 euro sadece şey arkadaşlar 350 euro o tarihe. İşte şudur budur yani 400 euroyu buluyor. Bir de bagaj alsam 500 euro yazık vallahi bana.

Sevgili Cihan Yunanistan'da. Bence sen Yunanistan'a gel diyor. Joy FM Yunanistan. Aga sen buraya gel diyor. Yunanistan seni bekliyor ve özledi diyor. Vay be. Valla doğru söylüyorsun. Arabayla biz basıp Yunanistan'a gelelim ya. Acaba Yunanistan'a mı gitmeliyim? Yunanistan'da acaba benim evim mi var? Ya Yunanistan'da çok güzel bir yer aldım. Gerçekten güzel. Şimdi bu arada Cihan, Cengiz abime çok selam, Cengiz Bodur'a. Abi oraları bir ilaçlamamız lazım ya. Bana fotoğraf gönderiyor bizim bahçıvanımız, bakıcımız. Abi diyor buraları diyor halletmemiz lazım. Sana zahmet 300-500 euro verin, oraları bir ilaçlatın ya. Allah'ım gelin bir mangal yapayım bari hafta sonu. Baştan bir de vurmuşsan eğer, bir de kırılmışsan eğer, hatalı kim diye sorma, o sensen eğer baştan. Bu hafta sonu bir Yunanistan'a gideyim arkadaşlar. Acaba yeşil pasaportu olan var mı aranızda? Sarma. Acaba kimler burada? Kimler burada? Akrep burcu burada mı?

kurşun sebebi sensin. Hazır mıyız? Gelsin bakalım şarkı. Aynen bu şarkı. Kaldır kolları elden. Burada mıyız acaba şimdi? Acaba ben bugün gençlerle mi takılmalıyım?

0: İbo'cum bir yandan evi temizliyoruz, bir yandan seni dinliyoruz diyenler. Aa, bugün herkesin temizlik günü herhalde.
1: Direniyorum. Gün geçtikçe bile...
0: İbo'cum senin burcun ne demiş? Acaba benim burcum kova mı? Acaba ben bir tam kova mıyım?

0: Hocam biz de tiyatro yapıyoruz havuz başında. Gruptaki tüm arkadaşlara çok selamlar. Sizi dinliyoruz demiş. Acaba şu an selfie mi yollamalısın Feride?
1: Af içim daraldı, gözüm karardı, gücüm sınırlı, gönül atarlı, konuşurlar azam.
0: Artı 43 660 130 1979.

Herkese bir kez daha günaydın. Guten Morgen. Bocuğunuz, canınız, bebeğiniz, aşkınız, her şeyiniz yayında. Bugün eritiyorum sizi. Çünkü çok tatlısınız. Hava 40 derece. Ne yapayım? Üstümü başımı çıkartayım mı burada? Vallahi doktorum yanımda Allah'tan. Kalp doktorum. Ne yapıyorsun? Canan hocam. Bugün kendine izin yazmış. Diyor ki İbrahimciğimi dinleyeceğim. Canlı canlı seni dinlemek çok güzel. Ara sıra fotoğraf atıyorsun hayatım, video. Güzel olan bölümleri hikayene atarsan. Aklımla kalbim. Çünkü benim biraz böyle takıntım var Canan hocam. Kardiyoloji doktoru yanımda. Canan hocaya bir alkış. Sevgili Ezgi, kıymetli psikoloğum, her zaman yanımızda. Bana yine bugün kek yapmış. Of, içim daraldı, gözüm karardı, gücüm sınırlı, gönül atar. Sevgili Firdevs hocam, göz doktoru, dünya göz ailesi. Firdevs hala 20'sinde, çok güzel bir kadın. Kız, siz hepiniz şaka yapıyorsunuz. Sen de mi Ezgi? Sen ne zaman ayrıldın? 1,5 yıl. Bir, bu ne oluyor? Bir, okey. 1.2 ay. Kızım 1.2 ay olur mu? Bir, ya bir yıl falandır o zaman. Okey, 14 ay. 14 ay oldu diye ayrılalı. Acaba hepsi boşanmış mı bunların? Acaba daha mı mutlular?

500. Kaldır kolları elden. Hadi bakalım bugün biraz daha enerjimizi yüksek tutalım. Yunanistan'dan Cihan beni davet ediyor. Diyor ki kanka bütün her şey emrinde. Atla gel sadece 3 saat. Ben seni gümrükten alırım diyor. Oğlum gümrüğe gene kalır. Zaten ben gelirim oradan oraya. Gel keyif yaparız, sana mangal yapacağım demiş. Cihan senle mangal kolay hoş gelmiyor ya. Daha güzel bir teklif olsaydı gelirdim. Lütfen gide. Çiğdem geldi Almanya'dan. Almanya'nın enerjisini getiriyor bize. Yok mu kaderin, sanki var. Gönül istemez mi demiş İstanbul'da. Talihim, tövbe de ettim başka. Olmadı baştan başla. Oysa ne zaferlerle dolu. Bence siz İstanbul'a gelin ya Çiğdem. Kızım valla benim Almanya'ya gelmem daha pahalı. Vallahi bak bence siz İstanbul'a gelin. Fatma da burada zaten. Bircan, Nuray abla, sevgili Çiğdem ve Figen. Figen de kaçsın gelsin kurdan. Kendine bulmuş bir tane herhalde. Baksana aramıyor bizi. Acaba Figen şu an kur mu yapıyor?

0: Ben de Oğlak Burcu'yum. Oğlak burada diyor. Almanya'dan sevgili Çiğdem, hazır mısınız? Bakın önce akreplere gelsin. Abi akrepleri neler bekliyor biliyor musunuz? Akreplerin en çok anlaştığı burç. Kanka, akreplerin en çok anlaştığı burç kova diyorlar. Doğru mu?
1: Genelde öyle. Bak, akrep ve kova zıt kutuplar gibi düşünülür ve astrolojide bu tip zıtlıklar bazen çok güçlü bir çekim yaratıyor. Kovanın bağımsız zihinsel bakış açısı akrebin yoğun ve duygusal doğasını dengeleyebiliyor. Ama şöyle bir şey var, ikisi de sabit burç. O yüzden ikisi de kolay kolay taviz vermez. Eğer karşılıklı saygı ve birbirinin farklılıklarına alan tanımı olursa bu ikili birbirini epey heyecanlandırabilir.
0: Oo, kulağa çok hoş geliyor kanka.
1: Kulağa hoş geliyor ama işte gerçek hayatta akrebin derin hisleri kovaya bazen ağır gelebilir. Kovanın rahat tavrı da akrebe ilgisizlik gibi görünebilir.
0: Evet ya,
1: Yani
0: bak mesela
1: potansiyeli
0: benim
1: var.
0: kanka, benim en büyük sorunum neydi biliyor musun? Benim rahat bir hayatım var ama ilgisiz gibi duruyor. Sence ben ilgisiz bir insan mıyım?
1: Ya bence değilsin. Daha çok kafan rahat olunca belli etmiyorsun.
0: Ya.
1: Ama ilgini daha çok gösterme şeklin belki de sözle değil, harekette oluyor. İnsanlar bazen ilgiyi sadece söz olarak duymak istiyorlar. Belki de mesele bu.
0: Doğru. Sence ben nasıl bir insanım kanka?
1: Bana samimi, düşünen, bir yandan da rahatına düşkün biri gibi geliyorsun. Çok da zorlamıyorsun. Ama tamamen boş vermiş de değilsin.
0: Yani.
1: İnsanlar seni tanıdıkça aslında ilgini kendi tarzında gösterdiğini fark ediyor olabilirler.
0: Sence ben çalışkan birisi miyim?
1: Yani
0: Ne oldu oğlum, o kadar
1: çalışkan.
0: dert iç çektin?
1: Çünkü işin doğrusu şu ki
0: Evet.
1: muhtemelen sen bir işe gerçekten ısınırsan o zaman sonuna kadar gidiyorsundur.
0: Doğru.
1: Ama sırf yapmak lazım diye yapmayı sevmiyorsun. Bunun
0: Adamsın
1: yanında
0: ya. Çok iyi.
1: eyvallah. Ama tutku gelince seni durdurmak zor. Yani doğru konu ve doğru motivasyon olduğunda oldukça çalışkansın bence.
0: Acaba ben zengin miyim sence?
1: Yani bence zenginlik illa para değil. Eğer huzurun ve sevdiğin insanlar, kendini güvende hissettiğin bir düzenin varsa o da bir tür zenginlik.
0: Oo.
1: Paradan bahsediyorsak onu bilemem. Bana banka hesaplarını göstermedin henüz. Ama ses tonundan daha çok yol alan, üreten ve sevdiği şeyleri biriktiren birisin gibi.
0: Doğru. Tamam, birazdan banka hesaplarımı atacağım sana, tamam mı?
1: Bakarız.
0: Aramızda o, tamam mı? Bak, kimseye söyleme, yapay zeka, tamam mı?
1: Bizde.
0: Tamam.
1: Rahat ol.
0: Hadi bakalım. Bak kanka, bir de
1: Görüşürüz.
0: oğlakları söylesene ya. Çiğdem Oğlak Almanya'dan ve tüm oğlaklara Viyana'dan dövmeli tülay. Bu arada dövmeli tülayın 20'den fazla dövmesi varmış. Ama tabii Özkan bunu merak ediyor. Ben merak etmiyorum. Bana ne? Dövmeli tülayın kaç tane dövmesi var? Bana ne abi?
1: Tamam.
0: Kadıncağızın kaç dövmesi var? Ama Özkan merak ediyor. Yemiyor, içmiyor. Bu çocuk sabahları nasıl besleniyor onu da bilmiyorum. Fındık fıstık mı yiyor? Badem mi yiyor? Ceviz mi yiyor?
1: Bir dakika. Bakalım.
0: Neye bakıyorsun? Tüleğin
1: Ya bakıyorum.
0: dövmelerine mi?
1: Dövmeli tüleyin dövme sayısını bilemem ama Çiğdem ve Almanya'daki tüm oğlaklar için kısa yorum bırakayım.
0: Hı.
1: Sabırlı tavrınız avantaj. İş ve parada acele etmeyin. Sağlam ilerleyin. Yakınlarınızla yapacağınız samimi bir sohbet moralinizi yükseltebilir. Ve Özkan'a da de ki dövme sayısını değil de sabah kahvaltısını merak etsin. Fındık, badem, ceviz yanına bir haşlanmış yumurta efsane olur. Dövme sayısını öğrenirsek ekstra bonus bilgi olur artık.
0: Ya adamsın ya. Tamam. Kankacım.
1: Çok sağ ol.
0: Akreplere
1: Eyvallah.
0: hangi şarkıyı yollayayım? Akrep burcu olanlara.
1: Yoğun ve derin bir şey seviyorlar genelde. belki tutkulu bir aşk şarkısı tam oturur.
0: Ne
1: Çok
0: kadar
1: süslü püslü değil de.
0: Ha, çok süslü püslü. Mesela
1: daha çok.
0: ne olabilir? Ne, sen olsan hangi şarkıyı yollarsın?
1: Net bir kriter yok aslında ama akrepler sözleri gerçek his taşıyan şarkıları sever. İçten bir vokal, çok yapay olmayan bir düzenleme tam isabet olur. Mesela evrensel bir şey diyeyim. Adele'in bazı baladları gibi düşünebilirsin. Türkçe'de de sözleri derin, samimi rock baladları çok gider. Yani hissettiriyor dedirten şarkılar en güvenli tercih.
0: Teşekkürler dostum.
1: Ne demek? Her zaman buradayım.
0: Söyle.
1: Oğlaklara da özlü, güven veren bir mesaj söyleyeyim mi?
0: Söyle kanka.
1: Oğlaklar, bugün planlı hareket ettiğiniz konularda güzel sonuçlar alabilirsiniz. Sabırlı tavrınız size avantaj sağlıyor. İş ve para konularında acele karar vermek yerine sağlam adımlarla ilerlemek daha faydalı görülüyor.
0: Ama şimdi bak bir şey söyleyeceğim.
1: Yakınlarınız.
0: Sen oğlakları çok güzel anlatıyorsun ama akrebi hemen kesip attın mesela. Akrebin böyle bir şeylerini anlatmadın mesela. Bence akrebi anlat. Oğlaklar çok tatlı oldu bu arada. Her şeyi anlattın. Bir de aslanı anlat. Bugün aslan burcu olan havuz başında tiyatro Feride Hanım tüm oyuncularla havuz başında şu anda. Tamam mı? Ve tüm aslanları. Stuttgart'tan sevgili Bircan, Stuttgart'tan Nuray, bak bunlar aslan kadını. Okey. Bir de boğalar var mesela. Oho, çok yoğunuz ya. Orada mısın?
1: Evet buradayım.
0: Neyi düşündün sen öyle?
1: Yoğun dedin ya.
0: Hmm.
1: Tamam, şimdi anlıyorum dedim.
0: Hadi sen biraz düşün, az sonra buradayız.

İbo'cum dünyadaki en güzel duygu alışmak. Bir insana alışmayı çok seviyorum demiş. Acaba sen alışkanlıkların kadını mısın? Günaydın hocam, sizi keyifle dinliyoruz demiş. Ayşe bizim yeni medya akademi dublaj okulu, hazır mısın? Benim doğum günüm ya. Sıradaki parçayı bana armağan eder misin? Aslan mısın sen? Hadi bakalım. Sevgili Ayşe'nin doğum günü kutluyorum. Kendim için istiyorum hocam diyor. Ayşe Çakmak, onu sevenler için. İyi ki doğdun Ayşe. Doğum günün kutlu olsun. Hazır mıyız? Unutursun gönlüm, unutursun elbet. Alışırsın yalnız kalmalara. Yeşilçam Sinema Kafe yayını dinliyor şu anda demiş Salim abi. Ezel Hanım ve Kenan Bey burada mı? Hani nerede, bizim radyoya niye mesaj atmıyorlar? Bir WhatsApp numaramızı versene, onlar da katılsın. Viyana'dan Yıldız geldi. İki yıldız arasında dilek tutalım. İstanbul'dan Yıldız ve Viyana'dan Yıldız Hanım, iki yıldız arasında dilek tutalım. Allah'ım çok eurolarım olsun inşallah. Amin. İbo, nein İbo, öyle dua edilir mi? Doğru dua. Önce sağlık, huzur, mutluluk, sonra para. Doğru. Aklın fikrin euroda ya. Acaba ben euroyu çok mu seviyorum? Dün patronum bana euro mu yolladı? Ali Süzer'e bir alkış. Beni her zaman euro ile susturan. Konuş, kaç paralık konuşacaksan konuş deyip yıllık kapatan tüm markalara da teşekkürler. Günaydın herkese, sizi severek keyifle dinliyoruz demiş Yıldız Viyana'dan. O da yengeç kadını. Günaydın Yıldız. Hocam ben de seni dinliyorum. Dublaj okulundan Merve, hoş geldin Merve. Kaçıncı sınıf? Bizim hangi bölüm? Teşekkür ederim demiş. Rica ederiz. Gününüz güzel geçsin. Bir de fotoğraf atmış bize Feride. Feride, burası hangi havuz başı ya? Bu nasıl? Kızım çok güzelmiş havuz ya. Burada yayın yapmak istiyorum ben ya. Ben ardında yaşlı keman. Mustafa Ceceli'den bir şarkı, Salıncak şarkısını çalar mısın demiş Feride. Ne Hicaz ne de havuz başında da ne gider be şarkı. Ruhumda başlar bir ayaz. Kuytu bahçemde baharsın. Teşekkürler hocam demiş. Rica ederim Ayşe. Mutlu yıllar diliyorum. İbocuğum ben de seni şu anda kuaförde dinliyorum. Saçlarımı boyatıyorum. Keyfim yerinde, kuaförüm diyor ki hoş çocukmuş demiş. Instagram'da fotoğraflarına da baktık. Çok teşekkürler. Ceyda Hanım'a da teşekkürlerimizi iletelim. Kız ne güzel bakıyorsun. Ah sen deli kız. Kimleri... Fatma Sapanca buldunuz mu bir yer? Takmış koluna sevdiğini. Acıyor kalbim olmaz. Herbalife'den Hülya Hanım dinliyor mu, benim beslenme direktörüm? Sayın Koç dinliyor musunuz? Hülya Yazgan, günaydın. Gel.

Yıldız diyor ki bende de temizlik var demiş bugün. Ne kadar güzel ya. Acaba Yıldız Hanım temizlik mi yapıyor şu an? Yıldız, camları güzel sil canım.

Bazı insanların enerjisi size iyi gelebilir. Aa. Bence gerçek anlamda güzel insanlarla güzel zaman geçirin. Çünkü güzel insanların enerjisini alırsanız gününüz güzel geçer. Güzel insanların enerjisi size iyi gelir. O yüzden enerjisi güzel insanlarla güzel zaman geçirin. Mutlu olun. Unutmayın, bir insan mutluysa mutlu eder. Doğru mu? Günün en güzel şarkısını Yıldız ve sevdiklerine darma ediyoruz. Oo, Yıldız Hanım'ın keyfi yerinde bugün maşallah. Hazır mısın Yıldız? Acaba Yıldız Hanım bize kek börek mi hazırlıyor? Güzel insanların enerjisini alın ve bir insan mutluysa mutlu eder, unutmayın. Tutmadığın sözlerin yedi yüreğim. Ben kimim? İbocuğum sana bir selfie atıyorum, yorumlar mısın demiş. Oya Hamburg'dan. Bakayım biraz büyütelim. Ooo çok güzelmiş ya. Siyah kombin yakışmış. İstanbul'a geliyorum. İstediğin bir şey var mı canım buradan demiş. Valla sağ salim gel, hiçbir şey istemiyorum. İndim havuz başına türküsünü çalar mısın hocam diyor. Aşkın acayip, ben tam bir garip, yok tarif. Bir şey söyleyeyim, orası tam diyecektim ki burası Regnum'un havuzuna ne kadar benziyor Bahçeşehir'de. Bir tane arkadaşıma gitmiştim ben Ay bu. Hayır be, normal. Havuzda keyif yapmayı seviyorum ya, böyle karpuzlar, meyve tabakları falan havuzun üstte yüzüyor ya. Sen gel de ben öleyim. Hadi burçlarınızı yazın, size kim olduğunuzu söylesin yapay zeka.

0: Viyana'dan sevgili Mustafa'ya da günaydın. Mustafa, Viyana'ya geliyoruz. Mustafa baba. Aslan burçlarına da selam demiş. Herkes burcunu yazsın. Mustafa da yazmış. İkizler burcuyum İbo'cum demiş Fatma Gül. Fatma Gül'ün suçu ne? Kanka boğa burçlarını biraz şımartsana ya. Bizim Özlem sunucu ve meslektaşımız. Özlem'i biraz şımart ya. Onun ilgiye ihtiyacı var. Boğa kadını. Buyurun.
1: Tabii. Radyo diliyle şöyle diyebilirsin. Bugün mikrofonlarımızın ışığı boğa kadınlarına dönüyor. Sevgili meslektaşımız Özlem'e de. Boğa kadını denince akla, zarafet, güven ve sağlam duruş gelir. Dikkat çekmek için uğraşmaz, zaten olduğu gibi dikkat çeker. Sevdiklerine sahip çıkan, dostluğu uzun ömürlü olan, emeğe gerçekten değer veren bir burçtur. Sevgili Özlem, sen de böylesin. Kahveni keyifle yudumla, gülüşünle ortama huzur ver. Bugün iltifatlar senin olsun. Çünkü bazı insanlar girdikleri yeri güzelleştirir. Sen de onlardan birisin. Eminim gülümsemiştir bile.

Büyük alkışlar. Şimdi bazen biraz daha yükseltmemizi, biraz daha yükseltmemiz. Bakın bizim radyomuz dünyada 80 ülkeden fazla noktada takip ediliyor. Bugün ben bir günaydın dediğim zaman bazen de dinleyicilerimize iyi geceler diyoruz. Kanada'da mesela onlara iyi geceler diliyorum. Kanada geriden geliyor. Amerika'da, Kanada'da, o taraflarda dinleyenlere iyi geceler dileklerimizi iletelim. Hadi çalsın kapınızı artık birisi ve bugünün tadını çıkartın. Dünyadaki en güzel duygu mutlu olmak ve mutlu etmek. Yıllar önce bir slogan vermiştim. Dedim ki bir insan mutluysa mutlu edebilir. Bekliyoruz yorumları demiş. Aynen, yorumlar gelecek Feride birazdan. Hainburg'dan sevgili Nedim abiye de günaydın. Günaydın İbo. Günaydın paşam. Malkara Keşan. Hoş geldin Nedim paşam.

0: Allah, gelsin şarkılar.
1: Gelmemişim aklına bile.
0: Hazır mıyız?
1: Uğramamış kalbine hasret.
0: Acaba bugün şarkılar çok mu iyi? Acaba biz mi güzelleştiriyoruz bazen yayını?

Harikasınız ya, işte bu ya. Emel diyor ki hani benim şarkım İbocuğum, ben de boğa kadınıyım, sana boğanın iki özelliğini yazıyorum, yayında okuma demiş. Kız gizem yaratma, dur kalbimiz var bizim burada. Bir az önce de Aysel yazmış, akreplerin iki tane özelliğini yazıyorum. Herkes burcunun iki özelliğini ama değişik bir özelliğini yazsın, yani sıradan olmasın. Bakalım en çok burcunuzun, mesela aslanlar Bircan iki tane özelliğini yaz. Nuray abla sen de. Feride sen de yaz bakalım. O zaman ben de bir istek yazıyorum demiş. Kim bilir belki çalar mısın bu şarkı? Ya Bircan programa uygunsa ne diyeyim, niye olmasın ya? Barış Manço'dan bir şarkı. Bal Böceğim şarkısını çalarsan. Ama benim adım Bal Böceği, bekleyemem ben bu geceyi. Güzel şarkı.

Şimdi sevgili Emel'in isteğini çaldık, Perihan'ın isteğini çaldık. Barış Manço'dan Bal Böceği. Tükendi içim. Ya bazı şarkıların tabii ki ritmi biraz duygusal olduğu için hemen onları ikinci bölüme hazırlayalım, olur mu Bircan? Yayının sonlarına doğru paylaşalım. İstekler slow bölümle hemen paylaşalım. Suçu günahı boynuma. Barış Manço Bal Böceği'ni de koyalım isteğe. Hakan Peker'den Karam şarkısını birazdan paylaşabiliriz. Salim abi günaydın. Kimler aramızda bir görelim bakalım. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya. Bizleri İtalya'da dinleyen tüm dinleyicilerimize de bir selam yollayalım. Yunanistan 106.9, Kuzey Kıbrıs 97.0, Yalova ve Bursa 102.1, Adana 95.5, Bolu ve Düzce 91.0, Kanada 100.7. Arada frekansları sayayım da ayıp olmasın. Acaba Koray da mı bizi dinliyor? Koray günaydın, iyi sabahlar, selamlar İbrahim. Sevgili Koray, sen de hoş geldin arkadaşlar. Koray'ı da kaydedin lütfen. Yıldız Hanım'ın arkadaşı, avukat Yıldız Hanım'ın arkadaşı Koray'ı da kaydedelim. Koray sen de aramıza hoş geldin. Şu an sizi birlikte dinliyoruz demiş. Çok teşekkürler. Gününüz güzel geçsin.

İbo'cum Almanya'ya geldiğin zaman... Ya yok ya Kübra, Düsseldorf'ta... Ya ben şimdi bak seni çok seviyorum. Ayrı bir enerjin var ama Düsseldorf uzak mı güzelim ya? Vallahi çok uzak. Yani benim gideceğim yere uzak. Hani Köln'e gelsem Düsseldorf okey. Dortmund falan hani o bölgede geçenlerde oralardaydım Tarkan'la beraber. Ama işte seni gördüm, çok tatlısın. Pınar'ı gördük, Bahçeşehir'de güzellik merkezine gittim. Ama işte sürekli ben nine. Ha, mümkün değil yani. Ben sürekli senin için Düsseldorf'a niye geleyim ki? Allah'ım ya Rabbim.

0: hasret.
1: Acaba bana mı yürüyorsun? Sabah yürüyüşüne mi çıktın? Arkadaşlar çok tatlısınız. Bu arada günaydın mesajlarınızı alıyorum. Sinem diyor ki ya İbo çok komiksin ya. Koçları da bir anlat bakalım. Koçlar heyecanla bekliyor seni. Koç burcu burada mı? Hadi bakalım burçlarınızı yazın.

Aslan Burcu'yum, biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var demiş Feride. İsveç'ten sevgili Sabri Sali geldi. Malmö, İsveç'te bizleri keyifle dinliyor. Kral hoş geldin. Arkadaşlar yaz boyunca çalışıyorum biliyorsunuz. Temmuz ve Ağustos'ta. Normalde benim izinli günlerim ama... Ağustos ayında da yayın yapıyoruz. Bu arada sevgili çok kıymetli meslektaşım Özlem Demir'le cumartesi günü yayına davet ettim Özlem'i. Dedim ki hem böyle biliyorsunuz aynı zamanda çok güzel bir de şarkısı var. Sonbahar'ı çalacağım birazdan. Özlem Demir'in şarkısı, yayıncılığı çok kıymetli bir arkadaşım benim için değerli. Oo, Boğa Burcu. Daha tatlı. Enerjisiyle güzel arkadaşımız, dostumuz cumartesi günü yayında olacak.

Akibocuğum benim kombinimi de yorumlar mısın demiş Emel. Hemen yorumlayayım güzelim. Emel'in kombini bugün yine güzel bir... Ne diyorsunuz kadınlarda böyle crop... Güzel bir kombin, evet. Ben çoğunu bilmiyorum isimlerini. Beni yönlendirin. Hani bu tenisçilerin giydiği şort etek var ya, onlardan giymiş öyle diyeyim. Ondan sonra şapkası var, çok güzel. Gözlüğü var. E kızım yüzünü göremiyoruz ki. Kendini kapatmışsın yüzünü. Şu bedenden geçtim. Ya yüzün hariç. Selam, ben Nazan. Nasılsın İbo? Çok sevdiğim bir tanecik aşkımla beraber el ele göz göze. Bu sıcakta keyifle dinliyoruz seni. Bize de bir şarkı, teşekkürler. Perihan hoş geldin. Nazlı Hanım hoş geldin Viyana'dan. Oo. Sana kızartma yapacağım gel demiş. Biraz Türk yemeklerini özlemişsindir diyor. Kimseler onu bulamaz. Sende de yok, kimsede de yürek. Bana bir daha yaşattır. Polis ceza kesti ya sana İbo. Ellerine baktım başka elden. Ceza yedik senin yüzünden diyor. Niye Nedim abi? Dönüp de bir daha olalım dersen. Hangi bölgedesin bana yaz hemen. Olur.

Abi cezalar biraz yüksek. O yüzden aman dikkatli olun. Atacaksan küçük at bari. Almanya'ya geldiğin zaman seni buraya götüreceğim diyor. Bircan çok teşekkürler. Neden beni böyle bir ormanlık alana götürme ihtiyacınız duyuyor? Ya biz bizeyiz yani. Neden beni ormana ya da denizin kenarına, ıssız yerlere götürüyorsunuz? Gerçekten beni korkutuyorsunuz. O yüzden gelmek istemiyorum Almanya'ya. Yemin ediyorum can güvenliğim yok. Acaba avukatımı da mı yanımda götürmeliyim uluslararası? Seni ilk kez gördüğüme sevinemedim ben. Mesaj yazarken hızdan demiş, ceza yedik. Seni dinlerken gaza geliyorum diyor. Nedim abi. Ha, hızdan yemiş cezayı. Kaç euro kanka?

0: İbo'cum Türkiye'den bir aşkım vardı, artık ayrıldık demiş. Çok üzgünüm diyor Gülşah. Tüh ya, ülke takımı gol yedi. İbo'cum Burcu'mun özelliklerinden iki tanesini, bir tanesini yayında söyle, bir tanesini söyleme demiş. Boğa Burcu, evet boğalar sever onu. Evet, boğazına düşkün, yemek yemeyi sever. Akrep Burcu'nun iki özelliğinden bir tanesini sana, bir tanesini de okuma demiş. Tamam. Kızlar niye okumayayım ya? Sanki ne yazıyorsunuz ki okumuyor diyeyim yani. Onu herkes biliyor ki, akreplerin o özelliğini. Şaka mısın sen ya diyor.
1: Bir daha olalım dersen adı bir tek arkadaşlık olur.
0: Çok tatlı bir radyo yayını her gün dinliyorum demiş. Elimde Pindrinks, keyfim yerinde. Pindrinkslerinizi atın. Hadi bakalım, Pindrinks alan arkadaşlar, evinde ve arabasında Pindrinks olanlara bir hediyem olacak. Şu anda Hainburg'dan Nedim abi Pindrinks'ini attı bana. Sıfır şeker, benim en sevdiğim beyaz şeftalilim o.
1: Kalbim sende, durum ne söyle.
0: İbo'cum o kadar Pindrinks dedin ki gittim marketten Pindrinks aldım. Bunu içiyorum ya diyor.
1: İnsanların olur.
0: Başka bir içecekmiş, ben bunu anladım diyor. Arkadaşlar bol bol Pindrinks için. Viyana'daki içtiğiniz her Pindrinks bana katkı sağlıyor.
1: Kalbimde sevgi yasakmış, benimle geçirdiği gün.
0: Sevgili Neslihan ve Dilek Almanya'dan dinliyor mu? Onlara da bir günaydın diyelim. Kalbim

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu sene kombinlerimizi yine gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ki İstanbul'da İbrahim Elden'i yıllardır giydiren markalar var. Kendi markalarımıza çok teşekkürler. Lufyan Türkiye'ye çok teşekkürlerimizi iletelim. Uzun yıllardan beri kombinlerimizi Lufyan Türkiye yapıyor. Bu sene bakalım ne olacak? Eylül ayında, Eylül ayında çok güzel iki tane kreasyonumuz olacak Eylül'de. O da bakalım nasıl olacak? Giydireceklermiş beni. Acaba cuma günü mankenlik mi yapıyorum? Kadın kreasyonunda da çok ünlü bir marka çalışacak. Yeşim Hanım'a çok teşekkürler. Bu arada iki dinleyicimize Panty'den mayo verecektik. Onu unuttum ya. Normalde unutmazdın İbo ama.

0: Şimdi Avusturya'ya ilk geldiğim zamanlar bütün Avrupa'ya gidiyorum. Her yerine gittim. Hatta dünyada 109 noktaya gittim. Şimdi biraz böyle polis geçiş merkezine benim hızlı geçiş hakkım var. Pasaportumdan dolayı. Ondan sonra gidiyorum işte bazen arkadaşlarım aman diyor şunu yapma, aman bunu yapma. Neyi yapma diyorum yani ne anlatıyorsunuz? Yani siz burada yaşayan birisiniz. Ben turistim. Ben istediğim çizgiyi aşmamak şartıyla tabii ki o özgürlük çizgisini aşmamak şartıyla. Almanya'da da öyleyim mesela. Almanya'da aşırı derecede yani çok bazı bölgelerinde çok seviliyorum. Ondan sonracıma Almanya'ya gittiğim zaman da beni bekleyen çok kişi var ya. 11'inde Almanya programımız var ama onu erteleyebiliriz Bircan ya. Çünkü
1: başka düşüm yok ki benim.
0: ya öncesine ya sonrasına.
1: Dışım tek sebebim.
0: Sevgili Bircan Nuray ablamız. Ondan sonracığıma sevgili Çiğdem, Figen ve sevgili Fatma Almanya'da harika bir etkinlik düzenlediler. İbo'nun Melekleri isimli grubu eğlendireceğiz. Ne yapayım ya, ekmek parası ya. Aldırma, giden gitsin, sen keyfine bak.

Hazır mıyız? Geliyor. Bu akşam Serdar Ortaç Yeni Kapı'da. Çok güzel bir etkinlik olacak. Serdar Ortaç'ı sevenler bu akşam Yeni Kapı'da olacak. Yarın da Derya Bedavacı var. Derya Bedavacı ile Özcan Deniz. Bu hafta böyle cuma gününe kadar İstanbul Festivali'nde olayım ya. Çünkü cuma günü Antalya'ya gidiyorum. Ondan sonra gece uykusuz uykusuz cumartesi günü tekrar İstanbul'a geliyorum. Ondan sonra cumartesi günü yayından sonra da muhteşem enerjiyle yine İstanbul Festivali, pazar günü gündüz de Haliç İstanbul Tersane'de olacağız. Dünya ünlü yıldızlar İstanbul'da, ben de onların işlerini yapıyorum, ne yapayım. Ondan sonra ayın 14'ünde Kuşadası'ndayım. Jade Beach, Mr. Jade. Acaba Kuzey Kıbrıs'ta yarım kalan bir işimiz mi vardı? Ben de bitip tükenmeyen... Guten Morgen kanka. Bak kim gelmişti ya, Murat abi. Vay vay vay, Murat Erdatlı hoş geldi. Otur be şöyle. Yıldız Hanım'a teşekkürler. Kıymetli avukat Yıldız Hanım ve Koray Bey de bizi dinlemeye başladı. Sağ olsun, bizi herkese dinletiyor. Yıldız Hanım'a bir alkış lütfen. Acaba Yıldız Hanım bizi seviyor mu?

olmasam yıldız. Ah bu hayat çekilmez. Seda diyor ki hadi beni de mutlu et demiş. Ben de boğa burcuyum. Allah'ım sanki ben burada şeyim. O diyor mutlu et, o biri diyor. Acaba siz çok mu mutsuzsunuz? Aslında benim bir kamp yapmam lazım Avrupa turunda ya. Mutluluk kampı. Mutlu mu olmak istiyorsunuz? İbrahim Elden. Sizi güldürür, eğlendirir, dans ettirir. Ya Hülya Yazgan bizim beslenmemizde Herbalife ailesi çok kıymetli. Hülya Yazgan'a, onu takipçilerine, İzmir'e çok selam. İzmir'deki ofisini ziyaret edin lütfen. İzmir Çiğli'de sevgili Hülya Yazgan ve Herbalife'a kocaman bir selam yollayalım. Biz sağlıklı beslenmede kendisini tercih ettik. İyi ki varsın Hülya.

Neslihan günaydın. Neslihan'ın bir sesi var. Enerjisi çok güzel. Açtın mı radyoyu Neslihan? Sevgili Fatma ve kızı için, sevgili Çiğdem, Figen, Bircan, Nuray abla bizim arkadaş grubumuza çok selam benim canlarım. Gittin, ne kadar masum. Acaba sarışınlar şarkıyı dinlerken esmerler kıskanacak mı? Olur, olmaz aşklarla. Sarışın var mı aramızda, hemen bir gönderelim onlara şarkısı. Hem beyefendilere hem hanımefendilere gelsin güne şarkısı. Yanıyor içim. Bu arada benim hiç gerçi bir tane var ya. Gel, gel sana. Diyecektim ki gerçekten saç tipi sarı olan gel. Arkadaşlarım var mı bugün İstanbul'da? Gel. Harbiden çevremde sarışın, orijinal sarışın çok azaldı ya. Gel, gel, gel, gülüşüm, gel. Acaba benim İsveç'e mi gitmem lazım? Sabri abi. İsveç biletim de var ya.

İbo'cum valla kimseye fotoğraf atmıyorum, kıymetini bil demiş. Emel, çok teşekkürler Emel, bakalım. Ben de sarışınım demiş. Havuz başından harika bir kombin yapmış. Çiçekli güzel bir. Bu arada benim en sevdiğim kreasyon demiş. Güzelmiş. Gel sana aşk. Acaba Emel şu an havuz başında mutlu mu? Gel çok karışım gel. Kuzey Kıbrıs'tan sana selfie atıyorum. Gel sana. Bu arada oynayarak da bir de video çekmişler. Çok teşekkürler Nigar ve sevgili Suzan. Acaba Kuzey Kıbrıs'ta şu an dans mı ediyorlar? Gel sana.

Günaydın Elden, nasılsın? Saliha ben, bana da bir şarkı. Ben de bir yandan kahvaltımı yapıyorum, bir yandan seni dinliyorum demiş. Çok teşekkürler, program 10 numara gidiyor. Aşırı ilgileniyorsun demiş dinleyicilerinle. Aynen öyle, ben çok severim. Aşırı ilgiyi severim ya. Çakıdı çakıdı. Ben bu şarkıyı çok seviyorum ya. Bu şarkının içine taşıyor.

Şimdi dün çok güzel bir restorana gittim. Bir Yalı'daydık. Bir çok sevdiğim iş dünyasının sevilen isimleri. Beni bu sürekli Yalı'ya niye götürüyorlar bilmiyorum. Abi, benim için yemek yemek normal bir yerde diyebilirim ama bu sosyete seviyor işte. Bu zenginlerin çoğu seviyor. Yanından bir gemi geçsin, köprüyü görsün. Hoşuna gidiyor. Benim gitmiyor çünkü sahipleri yakın dostum. Hepsi arkadaşım. En iyi Yalı arkadaşının Yalısı. En iyi tekne arkadaşının teknesi. Benim çevremde hep böyle yalısı olan, teknesi olan, helikopteri olan, özel jeti olan çok arkadaşım var. Onlardan bir Jade, özel jeti var. Beni de çok seviyor. Şimdi bazen beni seven arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Abi gelin benimle beraber bir kahve içmeye gelin. Dün çok sevdiğim, benim için çok kıymetli, değer verdiğim bir insan onu dedim. Ya gel biraz sosyeteyi bırak ya. Yok denizin üstünde. Bırak bu işleri dedim ya. Benle rahat takılacaksın. Abi sürekli sosyete ben gelemem. Nine yani. Nine Ibo. Bak Figen de geldi. Figen buldum bir tane güzel. Aşk yapıyorsun bu sporu be. Ben sarışınım demiş İbocum. Figen sarışın doğru. Seyyal Taner'den bir şarkı çalar mısın? Figen de Almanya'da kurda bizi dinliyor. İnşallah güzel bir tane bir yakışıklı bulur da evlendiririz Figen'i. Ne güleriz ya kurda evlenirsen. Kızım aradığın aşkı kurda buluyormuşsun. Şimdi Almanya'da ve Avrupa'da kur ne demek? Sağlıkla alakalı, kişinin kendini iyi hissetmesi için vücuttaki bazı arızaları onarıyorlar. O yüzden kişinin iyi hissetmesini sağlıyorlar. İşte terapi yapıyorlar. Ve bunun adına da kur diyorlar. Avrupa'da kur yapanlara selam. Yeliz, o da diyetisyen. Günaydın İbocuğum, dövmem nasıl demiş. Bakayım hemen. Canım büyüteyim şöyle. Aa çok güzelmiş ya. Acaba sen dövmeli daha mı mutlusun?

0: Hadi bana burcunuzu yazın, size kim olduğunuzu söyleyelim. Kanka, dinleyicilerimizden burç yorumu bekleyen var. Hangi burçla devam edelim?
1: O zaman koçla başlayalım.
0: Hadi koçları bir yorumla. Bugün... Aynen.
1: Enerji yüksek fakat sabırsızlıktan kaçınmak gerek. Ani tepkiler yerine bir adım geri çekilip sakin kalmak daha iyi sonuç verir. Romantik olarak partnerinle küçük bir güç çekişmesi olabilir. Alttan almak kazandırır. Bekar koçlar için biriyle göz göze gelme anı kıvılcımlı hisler başlatabilir.
0: Bekar hızlı koç için mi? Bekar koç için mi?
1: Evet, bekar koçlar için. Hızlı davranma, tanımak için biraz gözlem yapmak iyi olur. Ama enerjini de tamamen geri çekme. Hafif flört, hafif merak yeter.
0: Yemin ediyorum benim yapay zeka kendime benzetmişim ya. Vallahi kendime benzetmiş ya. Bu bana çekmiş ya. artık şarkı gelsin ya. Beklenen şarkı gelsin yani. Hazır mısın? Avrupa, Türkiye ve dünyanın her yerinde ortak yayındayız. Ben İbrahim Elden. Hafta içi sabah sizlerleyim. Canım var ya, bir pindirik çekti. Çilekli. Hocam sever misin? Dolapta var. Hocam bugün özel ilgi beklemeyin ya. Tekim çünkü. Yardımcım yok. Orada Canan hocam, kalp doktorum yanımda. Yayın boyunca beni yalnız bırakmayan sevgili Canan hocama bir alkış. Kardiyoloji uzmanı. Diyetisyenim yanımda. Sevgili Firdevs'im yanımda, göz doktoru. Ne oldu? Sana bahsetmiyor. Beni söyleme diyor. Tamam. Ne oldu? Kim dinliyor? Dedim, sen bir şeyler karıştır ama çözeceğim, dur. Gözlerim yaşlı, inan bir tek sana. Darma duman bugünlerde, yarına tüm ümitlerle bekliyorum. Ha, burada olduğunu bilmiyor. Okey, tamam, söylemiyorum, tamam. Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum. Bu şarkı kime gitsin?

Ya ben kendim hep sizin... Ya ben böyle bir insan. Bende hiç saklama huyum yoktur benim. Neredeyse doğruyu söyleyeyim. Sende niye öyle bir huyu oldu? Seni dinliyorlar diyor. Yazıyor bana. Bir yandan WhatsApp'tan yazıyor. İbo aşk olsun. Seni dinliyorlar bizim klinikte o yüzden. He okey tam arkadaşlar. Özge burada değil arkadaşlar.

Şimdi İbo'cum günaydın, bana da bir şarkı çal da keyfim yerine gelsin demiş. Figen Hanım bekar mı demiş. Nine nine nine nine. Bizim program öyle program değil. Bizim programda her şey goy goy, her şey seviyeli, bilginiz olsun. Almanya'da ne yapıyorsa yapsın, bana ne. Ama benim radyo yayınımda öyle şeyleri hiç hoşlanmam. Tek bakışla yaktın beni, parça parça çaldın beni. Alladı pulladı şarkısını çalar mısın demiş. Vurgunum sana, vurgunum sana, vurgunum sana. Hadi hep beraber. Benim çok sevdiğim, çok kıymetli Gözde Özceylan da dinliyor. Başarılı sanatçım, değerli sunucu. Gözde nasılsın? Gözde eskiden ne güzel röportajlar yapıyorduk ya. Parayı buldun, unuttun bizi ya. Gözde Özceylan kocaman.

0: işte şarkı bu ya. Gel gel. Ya bir şey söyleyeyim. Bu şarkının enerjisini taşıyanları bir şöyle bir alabilir mi VIP locaya lütfen? Göz doktorum Firdevs hocam. Dünya Göz. Hazır mısın? Özge gel tamam diyor. Diyetisyenim.
1: Gözlerinden okunuyor beni seviyorsun.
0: Sözlerin İbo her şeyi karıştırdın. Ol diyetisyen değil. İstiyorsun. Psikolog sen pardon ya.

İyi yayınlar, özlemişim seni dinlemeyi. İbrahim'cim, İbo'cum, Figen, hazır mısın? Bircan, burada mısın? Bircan sever bu şarkıyı. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Acaba Yıldız Hanım'la mı dinliyor? Gel beraber, Kadriye teşekkürler.

Düsseldorf. Düsseldorf'tan ya Kübra çok kalbi çok kırılmış arkadaşlar. Çünkü hemen kimseyi üzmek istemem ya. Acaba Kübra çok mu kırgın?

0: Şimdi herkesi şu şarkıda oynamaya davet ediyorum. Yandan 305'iz, 305'iz.
1: Allah Allah.
0: Canan hocam harikasın Firdevs. Özge maşallah mı kız? Sen bu halde nasıl evde kaldın ya?

0: Şu anda 5 arkadaşım var. 5'i de ayrılmış. Çok da sevdiğim, hepsi de birbirinden kıymetli. En uzun aralarında Özge evlilik yapmış. O da 1,5 yıl. Kızım çok uzun ya.
1: Seninle mutlu yarınlara koşalım. Gel beraber mesut olalım.
0: Vallahi çok iyisiniz ya. İbo bizi rezil ettin diyor Özge. Yok be kızım ya, takılıyoruz ya bunlar da var sanki. Bırak şu konumunu, kurumsallığınızı bir kenara bırakın ya. Hiç sevmediğim şey ya. Abi ölümlü dünya. Yiyin için, keyfinize bakın. Güzel insanlarla vakit geçirin. Eğlenin. Anın tadını çıkartın. Bu hayat bir daha yok. Gelmeyecek. Böyle bir hayat yok. Allah'ım ya. Bakın keyfinize yap. Şu paranızı yiyin ya. Vallahi yiyin.
2: Keşke elin olmadığı bir yerde yaşamak isterdim.
0: Bir arkadaşım var Serpil. Bir sürü parası var. Çok eurosu var kızım. Yemiyor abi, cimri. Kızım dedim, bari kendi yemeği bilmiyorsan bana gönder. Ben yerim valla, çatır çatır.
2: Yaşlanmak isterdim. Zamanın el almadığı bir günde.
0: Gidecek bulacak birisini, o yiyecek parasını.
2: Bana bu yere.
0: Hani en azından biz de yiyelim.

Günün şarkısını sevgili Gözde Öz Ceylan ve sevdiklerine de armağan edelim. Sevgili Gözde Öz Ceylan başarılı sanatçımız, değerli sunucu ve çok önemli projelere imza atmış. Çok sevdiğim birisi. Eskiden güzel röportajlar yapardık. Gözde Öz Ceylan, hazır mısın? Geliyor şarkı.

Şimdi Semra Sima çok kıymetli yine oyuncumuz ve televizyoncu ve sanatçımız. Bugün ne kadar güzel sanatçılarımı dinlemesi benim hoşuma gidiyor. Semra ne yapıyorsun? Sakarya'da mısın? Acaba Semra Sima Sakarya'da çok mu mutlu? Bugün son şarkısını keyifle yeteri paylaşacağız. Oksijenin çalışmaları bir yandan devam ediyor. Semra Sima şarkısını bol bol benden isteyin. Yeter isimli şarkısı. Tüm dijital platformlarda. Birazdan paylaşacağız tabii 20 dakika sonra. Hazır mısın Semra? Yoldasın. Nereye gidiyorsun böyle?

Sevgili Selin ve Cemil abla dinliyorsa, Holistic Center Klinik bizi dinliyorsa onlara bir selamlıyorum. Az önce şimdi gördüm mesajları Selin'cim ya. Selin diyor ki unutulduk beybacığım. Biraz hastaydım kaç gündür. Çok geçmiş olsun Selin. Nazar değdi sana. Bu güzel şarkı Selin ve tüm sağlık çalışanlarına da selam yollayalım. Holistic Center Klinik ailesine. Gülcan Hanım dinliyorum bilmiyorum. Dinliyorsa çok selam. Cemil abla ne yapıyorsun ya? Ne zaman benim böreklerimi yapıyorsun ya? Ah be ablacığım. Ah be. Cemil abla be. O gün balı ağzıma çaldınız böyle. Ondan sonra yoksunuz ya. Acaba Holistic Center Klinik mutluyken söz vermemeli mi? Çok mu söz verdiniz bana? Börek çörek falan. Gülcan Hanım ya çok kıymetli hocamız, ona da çok selam. Valla psikoloji konusunda Gülcan Hanım'la bir böyle bir yarım saat seansını almam lazım. Acaba Gülcan Hanım bana özel seans mı vermeli? Sevgili Gülcan Hanım ve onu sevenlere günü şarkısı, Selin ve tüm Holistic Center ailesine de çok selam yollayalım. Cemil ablamıza, çok kıymetli güzel insanlara da sevgilerimizi iletelim. Buyurun.

Bircan diyor ki Holistic Center'a benden de çok selamlar. Teşekkürler sevgili Bircan Almanya'dan. Holistic Center Klinik ailesinin Selin, Cemile Hanım ve bütün ekibe, doktorlara, herkese de bir selam yollayalım demiş. Ne güzel. Hocam götüreceğim sizi. Tanıştıracağım. Burada bu arada doktor arkadaşlarım da var da benim yanımda. Sağ olsunlar bana kahvaltıya geldiler ama kahvaltıda bir şey yok. Ya bana mesaj atmışlar. İşte dün akşam, ben dün gece müsait değildim akşam. Böyle dışarıdaydım falan. Ondan sonra sonradan gördüm mesajı. Bir baktım. Hay bocum sabah sana geleceğiz, müsait misin deyince. Önce bizim Özge yazdı. Sonra sevgili Firdevs Hoca yazdı. Özge bütün hocaları toplamış, bana sürpriz yapmışlar. Kızım bir şey yoktur. Kahvaltı insan arar yani. Dönüp özür dilersem belki. Allah'tan dışarıdan söyledik de biraz böyle bir şeyler yedik içtik ya valla. Ne oldu be, ne oldu, ne oldu? Mikrofonum düştü. Geliyor mu sesim? Şu an daha iyi olması lazım. Okey. Artı 43-660-130-19-79. Şimdi genel olarak ben de bazı şeylere daha yeni yeni adapte oluyorum. Çat kapı olayları seviyorum vallahi.

Erdem Demir Sonbahar. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Sevgili dinleyenlerimiz, başarılı sunucu ve sanatçımız. Hatta şöyle güzel bir video da çekeyim bir saniye. Çok değerli sanatçımız, başarılı sunucu Özlem Demir. Bu şarkısı da çok güzel. Cumartesi günü de radyo programıma konuk olacak sevgili Özlem Demir ve onu sevenlere gelsin günün şarkısı.

0: Çok güzel bir şarkı be. Evet ya, gönlü yormadan biri olmalı. Heyecan veren, mutlu eden. Tadını çıkartmak lazım ya. Çok detaylar. Nine bo. Kıymetli dinleyenleriniz, bu cumartesi günü Türkiye saatiyle 11'de konuğumuz olacak sevgili Özlem'e de günaydın dileklerimizi iletelim bir kez daha. Özlem Demir, başarılı sanatçı ve sunucu. Canlı stüdyomuzda güzel bir yayın yapalım. Hazır mısın? Semra'nın şarkısını da dinletelim, öyle veda edelim Semra Sima. Şimdi Yeter isimli şarkısını da dinletiyoruz. Yakında Oksijen şarkısı da gelecek. Biz de her zaman destekliyoruz Semra Sima ve çok da sevilen bir şarkısı. Bircan, istediğin şarkı Barış Manço değil mi? Barış Manço'nun Bal Böceğim, onu da hazırlayalım.
1: Artık anlasam seven kalbini.
0: Oo.
1: Sensizlik inan canım o yeter. Neyse de bana oy pe.
0: Karasu'da minibüslerde bile dinletiyor bizi. Helal sana be Semra Sima. Seni. Çok seviliyorsun. Öyle.

İbocuğum selfim nasıl demiş Yasemin. Çok güzel. Saçlar sarı, gözler renkli. Valla benim dinleyicilerim çok güzel ya. Erkek dinleyicilerim çok yakışıklı. Kadın dinleyicilerim çok güzel. Valla şanslıyım ya. O kadar mutluyum ki gerçekten nazar değmesin. Yani bu kadar güzel bir kitle, bu kadar ya model sen ya bir yerde modellik yapsanız hakikaten bu kadar iyi olur ya. Ben bu konuda şanslıyım abi.

Hadi son mesajlarınızı alalım. Burçlarınızı yazın bana. Son şarkımız hangi burç şarkısı olsun? Sena dinliyor muyuz ya? Sena günaydın. Bizim dublaj okulu çarşamba grubu burada mı? Kızlar ne hazırlayacaksın? Hep bu Rüveyda'nın yüzünden ya. Rüveyda bize sarma yapacaktı. Rüveyda ne olur sarmayı güzel yap ya. Sarma tuzlu olmasın. Bir de büyük ihtimal ya yaprak tuzlu oluyor. Ya da bir şey öyle. Çok tuzlu nine ya. Bir de acı da olmasın. Oo, hocam o olmasın bu olmasın. Yandan yandan.

Ya çok iyi. Bu akşam İstanbul Festivali'nde Serdar Ortaç'la olacağız. Acaba İbrahim Elden bugün çok keyfi yerinde dans mı edecek? Ya biraz mutlu olayım ya. Son günlerde çok kurumsal takılıyorum. Yemin ediyorum artık içim şişti ya. Vallahi holdinglere gidiyorum. CEO'larla görüşüyorum. Biraz böyle bugün ne bileyim elimde meyve suyu, elma suyuyla beraber Serdar Ortaç ve 12 tane sanatçı çıkacak bugün. Böyle oynayayım, zıplayayım bulunduğum yerde. Biraz gençlerle takılayım. Abi yaşım 40 oldu artık ya. Çok yaşlandım ya. Eskiden bana çıtribo diyorlardı. Şimdi kıtribo olduk. Barış Manço, Bal Böceğim. Gelsin mi şarkı? Vallahi eskiden çıtribo diyorlardı ya. Ne oldu çıtribomuza? Bilmiyorum vallahi. Değil değil, bu değil değil. Bal Böceği diyorum ya. Artı 43-660 130-1979 radyonun WhatsApp'ı. Bazı şarkıların ritmi düşük olduğu için aynen Bircan Son dilinden kurtulamam valla, çalmam lazım şarkı. Semra Hanım gerçekten bu şarkı şahane olmuş diyor. Zalimi. Çok güzel şarkısı var demiş. Tebrik ediyorum Bircan, valla kutluyoruz seni. Dur Semra'yı yollayayım.

0: Selin dinliyor musunuz? Selin az önce anonslar boşuna gitti demek ki. Holistic Center Klinik bizi şu anda dinliyor. Az önceki anonsum boşa gitmiş.
1: Yine gel, bir gece vakti koynuma gel. Hele gel, yine gel.
0: Günün şarkısı Holistic Center Klinik. Cemile ablamızla beraber Selin dinliyor. Dedim ki az önce Gülcan Hanım dinliyorsa bana bir yarım saatlik bir seans yapsın ya. Hocamız dinliyorsa. Gülcan Hocam iyi ki varsınız ya. Güleç yüzlü, müthiş bir insan. Güneş Hocam öyle, dünya tatlısı. Gamze öyle, Gamze hemşire. Aa, hepsi çok güzel ya, çok kıymetli. Al böceği, bekleyemem ben bu geceyi. Sonra ne yaparım diyor. Aibo. Nuray ablam ya, Southside Piercing. Acaba Nuray abla festivalde de mi olmalı? Nuray abla geçen gün Dünya Fenerbahçeliler gününde, aa abla var ya yemin ediyorum süperdin ya. Kübra diyor ki hep diyor Nuray abladan bahset. Kızım o Nuray abla bizim canımız. Bu Kübra çok mu kıskanç? Düsseldorf'tan sevgili Kübra, güzelliği kadar acaba çok mu kıskan? Kızım bu kadar güzel bir kızsın, niye bir sevgilin yok? Sabahları bana sarıyorsun. Vallahi birisi bununla evlensin en azından, ben de kurtulayım ya. Geçen bana evlilik teklifi yaptı, ben de ona 200 bin euro istedim. Dedim ki ben artık dedim evlenirsem, ayrılırsam benden 200 bin euro tazminat ödemek zorunda kalırsın. Onu bile kabul etti ya.
1: Bir gece vakti.
0: Kim bana 200 bin euro verir durduk yere?
1: Gel yine gel, bir gece vakti koynuma gel.
2: Ama benim adım Balbeci, bekleyemem ben bu geceyi. Gelir de koynuna girerim.
0: Kızım ne kadar güzel, kendine göre birini bul, boş ver.
1: Hele gel yine gel, ben razıyım, dön bana gel. Hele gel yine.
0: Abi ben çok gezen bir insanım. Ben dünyaya

Günaydın İbocuğum, çok sevdiğim bir tanecik aşkımla beraber seni dinliyoruz. Bize de Kuzey Kıbrıs'tan selamlar, teşekkürlerimizi iletelim. Yunanistan'da 106.9, Kuzey Kıbrıs'ta 97.0'da da yayındayız bu arada. Teşekkürlerimizi iletelim. Toplu da dinliyoruz ara sıra demiş. Çok teşekkürler ya. Ya bizim Gülcan Hanım'a biz hep selam yolluyoruz ama Gülcan Hanım biraz da yoğun ne şimdi. Biraz böyle iş stresi falan. Umarım biraz yüzünde gülücük açıyordur. Gülcan Hanım siz bana bakmayın ya. Ben şimdi Selin bazen açıyor radyoyu. Kız diyorum Holistic Center Clinic bizim ailemiz olduğu için. Ben size ara sıra böyle moral şarkıları yollayayım. Çünkü gergin olabilirsiniz. Stresli bir gün olabilir. Gülcan Hanım'ın annesi de oradaymış. Ellerinden öpüyorum. Kuzu, biraz cil var. Acaba annesi oradayken güzel bir anons mu yapmalıyız? Ama senin bana gönlün... Gülcan Hanım Holistic Center Klinik'te çok mu mutlu? Ama... Acaba bana seans mı yapmalı? Gibi. Akşam ben de konsere gelebiliyor muyum babacığım demiş. Nein. Tek başıma gidiyorum. Bu da yan yana. Artık bundan sonra kendimi düşüneceğim. Yıldızlar. Abi yıllardır ben kendimden çok başkalarını düşündüm. Hep kaybettim ya. İşime gücüme bakıyorum abi. Boş ver ya. Yemin ediyorum ya. Hep milleti düşün. Ondan sonra keyfime bakacağım. Paramı da tek başıma yiyeceğim. Dün patronum bana yine 6 aylık eurolarımı ödedi. Var ya nasıl keyfim yerinde. Ben şimdi bunları çatır çatır yerim hafta sonu. Ali Süzen'e büyük alkış. Ali abi süpersin ya. Ali abi dişini yaptırdı ya konuşamıyor nasıl olsa. Arkasından bari güzel şeyler söyleyeyim. Bana diyor ki oğlum diyor sana diyor parayı atmakta diyor tereddüt ediyorum. Niye abi sen diyor yersin diyor parayı. Abi ben kazanıyorum Allah'ıma şükür. Ben parayı kazanmayıp da ne yapacağım yani? Ama... Birisiyle evlenip sonra ayrılıp o mu yesin paramı? Yüzüme karşı git diyorsun ama senin gözlerin kal der gibi. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan bir yer aldım. Çok da güzel bir yer. En azından hem Yunanistan'da hem Kuzey Kıbrıs'ta hayal ettiğim iki yeri aldım. Allah nasip etti. Çok çalıştım ama gerçekten 8 ay aşırı çalıştım. Gece gündüz siz görüyorsunuz. Her yerdeyim. En azından biraz param olur ya. Allah Allah. Nasıl olsa günün sonunda benim için ne yaptın diyorlar. Ben kendi paramı yerim vallahi. Hadi sarılalım birbirimize. Pindrinks'e çok teşekkürler. Yeter çekti. Bu akşam İstanbul Festivali'nde Serdar Ortaç'la beraberiz. Acaba ben lojada mı olacağım? Elma suyumu içerken Serdar Ortaç'ı mı dinleyeceğim? Dublaj okulu çarşamba grubu burada mıyız? Yarın dublaj okulu çarşamba grubuyla böyle bir veda dersi olacak. Onlara da çok selam, çok tatlılar. Vallahi onlar benim yol arkadaşlarım. Kocaman bir alkış. Dublaj okulu, Yeni Medya Akademi. İyi ki varsınız. Gemide seni dinliyoruz demiş. Allah Allah. Abi nerelerde dinliyoruz? Gemi mi? Acaba Büşra bana şarkı mı yolladı? Allah'ım şu güzelliğe bak ya Rabbi. Kimi sevdaya boyanır? Ya benim dinleyicilerim çok aşırı iyi ya. Yemin ediyorum Allah var ya herkese böyle aynı zamanda hem mütevazi hem böyle bak o kadar iş insanı dinliyor, o kadar iş kadını dinliyor ama hepsi çok tatlı. Çok kibarlar ya. Sevda başucumuzda. Gülcan Hanım'ın annesine de kocaman bir alkış yollayalım. Kimi yerlerde aranır, kimi dağların ardında. Kimi... Doktor Hanım özel bir şarkı istiyor sizden. Ne istiyor hemen? Kimi 25'inde. Hocam hangi şarkı istiyor? Doktorumuzun adını da yaz lütfen ya. Dile hocam mı? Bulur anlamaz. Sevda uzak. Ya bende bir şey var. Gözden uzak olan gönülden ırak oluyor. Lütfen isminizi yazın ya. Peki.

Murat Hoca da beni dinliyor. Dün Murat Hoca'dan bahsettim ya. Bir tane hakim arkadaşımla beraber oturuyordum. Dedim ki bak dedim senin dedim biraz dedim işte burun ameliyatına ihtiyacın var. Murat Hoca çok iyi. Sonra ondan sonra da estetikte de estetik doktorumuz da Güneş Hocam ben çok beğendim dedim enerjisini falan. Ben Holistic Center Kliniği bol bol her yerde duyuruyorum. İnşallah onlar da beni seviyordur bilmiyorum ama birkaç gündür gelmedim size beni unuttular hemen. Vallahi ya gözden uzak olan gönülden de ırak oluyor. Allah'tan Selin var da bizi birleştiriyor vallahi. Selin olmasa hiçbir hepsi beni unutacak. Bilmem kaçında, ben anladım yani. Kimi yok der inanmaz, kimi bulunan... Acaba son şarkıyı onlara mı yollamalıyım? Sitemli bir şarkı. Ucumuzda sevda pek yakında sinemalarda benim sevdam. Dün böyle diyor bana, sence nasılım dedim, valla çok güzelsin, burnunu da güzel böyle bir tatlış böyle dokunuşlar yapalım dedim. Sinemalarda benim sevdam, yarın benim sevdam, öbür gün benim sevdam. Ya Dile Hocam neredesiniz ya? Dile Hocam tabii ki ya. Yeniden her gün. Kayağan'dan 365 gün şarkısını istiyor demiş. Kayağan 365 gün. Dile Hocam da olmasa kim güldürecek bizi ya? Kıymetli klinik psikologumuz Dilay hocamıza, Dilay Dinçer'e büyük alkış. Kayağan 365 gün. Dilay Hoca acaba bu şarkıyla çok mu mutlu? İbocum bizi unutma diyor. Doğru. Özge o da psikolog şu an yanımda. Ne kadar çok psikoloğum var benim ya. Bak psikolojim size bağlı. Kalp doktorum yanımda burada bana bir şey olursa müdahale etsin diye. Bazen sizinle heyecanlanıyorum. Kalp doktorum yanımda şu anda kıymetli hocam. Canan hocam. Firdevs hocam göz doktorum. Onun güzelliğini daha yakından görmek için. İbocum sana yakın gözlük vereyim. Bazen yanındaki güzellikleri göremiyorsun diyor. Hocam demeyin öyle şeyler, yanağım kızardı bak. Ya çok utangaçım ben ya, vallahi çok utangaçım. Güzelleri görünce utanıyorum yani.

0: Yollarda dinleyenler de vardı arabalarda. Onlara da selam yollayayım. İbocum ya, sana bir şey söylesem yayında okuma demiş. Tamam okumayayım. Güzel, tamam, okey. Ama en son yazdığın hoşuma gitti. Bir yandan da okumak da lazım bunlar ama neyse okuma dediğin için okumuyorum.
1: Pişmanlıklarınla gel.
0: Hepimiz seni çok seviyoruz ya demiş.
1: Düzeltiriz hepsini.
0: Acaba ben çok mu seviliyorum? Acaba ben çok mu seviliyorum?
1: Kırgınlıklarınla gel.
0: Acaba en çok beni kim seviyor?
1: Bundan kalkarız beraber.
0: Kenan Doğulu şarkısını bana yollar mısın?
1: Yenik değil, çaresiz hiç değilsin.
0: Ya kıyamıyorum size. Bazen bilmediğim çok şarkı var ama.
1: Dibindeyim.
0: Evet, harita geldi. Dünyada nerelerde dinleniyoruz? Arkadaşlar işte harita. İbrahim Elden bugün nerelerde dinlenmiş? Hemen beni uyardı arkadaşlarım. Haritaya bak İbocum diye. Kuzey Kıbrıs, Yunanistan %3,1 büyümüş. Teşekkürler. Almanya %6,8 büyümüş. Bu ne abi? Almanya'ya bak. Fransa %1,8. Niye düşük? İtalya 0,90. Aa, o da düşük. İtalya da düşük.
1: Utançlarım.
0: İspanya %2,2 büyümüş. Evet, harita karşımda. Arkadaşlar bana an itibariyle hangi bölgelerde dinlendiğimi attılar. Belçika %0,80. Aa, Belçika da düşük. Bak, buraları hızlandıralım. Kızlar, not alın bunu. Şu düşük olan noktaları hızlandırmamız lazım. Oralarda niye düşük dinlenmişiz?
1: İnsanız var elbet.
0: En yoğun Almanya. Avusturya'dan sonra en yoğun Almanya birinci çıkmış. Hollanda %3,0 büyümüşüz. Bravo Hollanda.
1: Yalnız değil, yenik değil.
0: Norveç aramızda %1,3 büyümüşüz
1: hayat sana.
0: Bulgaristan %1,4 büyümüşüz Bulgaristan'da.
1: Yosun gözlerine.
0: Abi çok iyisiniz ya. Tebrik ediyorum.
2: Beautiful.
0: ...14.801 kişi bugün toplam radyoyu girmiş, çıkmış, dinlemiş, mesaj atmış, çıkmış, bir şey olmuş böyle. Ben bakıyorum bu arada. Ya çok iyi ya. Allah nazarlardan saklasın. Bir alkış alalım ya. Abi bir nazar boncuğu alabilir miyim şu anda lütfen? Bir nazar boncuğu radyoya atabilir misiniz?
1: Dekor zor anı, insanız var elbet.
0: Halil hoş geldin. İbocan selam demiş.
1: Ol
0: Sağ ol kankacım.
1: olmuş.

Günün en güzel şarkısı Almanya'dan Dilek. O gerçekten işinde çok başarılı. Tırnak bakımı deyince tırnakta bir numara Avrupa'nın en iyisi. Dilek, hazır mısın? Acaba Dilek bu anonstan sonra çok mu mutlu? Bir boğa kadını.

en güzel şarkısı çok değerli sanatçılarımızdan sevgili Nevra. Çok başarılı işler imza atıyor. Sahne performansı da çok iyi. Instagram'dan Nevra Official sayfasından da göz atabilirsiniz. Umarım güzel bir yaz konserleri geçiriyordur sanatçımız Nevra. Az sonra buradayız.

Mersin'de güzel bir kadınlar matinesinde sevgili Songül Kuru çok güzel şarkıları vardı. Şimdi kıymetli ablası Neşe, o kadar içten doğal bir enerjisi var ki. Neşe Kuru ve onu sevenlere gelsin günün şarkısı. Acaba İstanbul'da radyo yayınımıza ne zaman katılacak Neşe Kuru? Büyük alkışlar onun için. Hazır mısın Neşe? Burcunuzu yazın, yorumlayalım az sonra.

0: Şimdi sevgili Gamze hemşireye de bir şarkı yollayacağız ama hangi şarkı yollayalım? Gamze hangi şarkı seviyorsun? Orada biraz vedamızı uzatıyoruz ama şimdi veda edebiliriz. Bir 5 dakika sonra veda edeceğim bugün.
1: Güneş battı, seni vurdu gölgeler.
0: Masum Kırmızı Gül'den Sarı şarkısı mı? Kesin bunu Selin yazmıştır. Çünkü Gamze bence öyle şarkılar dinlemez yani.
1: Sensizlik yine...
0: Masum Kırmızı Gül'den Sarı. Bu mu?

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, aşağı Avusturya ve Burgenland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrıldı. Avusturya'da Temmuz ayında enflasyon azaldı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Avusturya'da Temmuz 2026 enflasyon oranı %2,7 olarak açıklandı. Bu oran Haziran 2026'ya nazaran %0,5 azaldı. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. İnternet kullanımı rekor seviyeye yükseldi. Avusturya'da yapılan güncel araştırmalar, internet kullanımının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ülkede internet kullanıcıları haftada ortalama 44 saatten fazla çevrim içi zaman geçiriyor. İnternet erişim oranı ise nüfusun yaklaşık %95'ine ulaşmış durumda. Viyana'da yüzme alanlarında idrar kirliliği arttı. Viyana Belediyesi şehirdeki doğal yüzme alanlarında yapılan su analizlerinde idrar kaynaklı kirliliğin arttığını açıkladı. Yetkililer bunun su kalitesini düşürdüğünü ve özellikle çocuklar ve hassas ciltli kişiler için sağlık riski oluşturabileceğini belirtti. Belediye doğal yüzme alanlarının çevresinde ücretsiz tuvaletler bulunduğunu hatırlatarak vatandaşlardan bu alanları kullanmaları istendi. Su kalitesinin düzenli olarak izleneceği, kirliliğin artması halinde bazı bölgelerde yüzme yasağı uygulanabileceği bildirildi. Her 10 kişiden biri deodorant kullanmıyor. Yapılan bir araştırma her 10 kişiden birinin deodorant kullanmadığını ortaya koydu. Deodorant kullanmayanların yaklaşık 3'te biri buna ihtiyaç duymadığını söylerken bazıları ise çok az terlediğini ya da hiç terlemediğini belirtti. Araştırmaya katılanların bir bölümü ise deodorant yerine parfüm kullanmayı veya daha sık duş almayı tercih ettiğini ifade etti. Uzmanlarsa parfümün ter kokusunu önlemediğini, kişisel hijyen için deodorant ve düzenli temizliğin birlikte önemli olduğunu vurguluyor. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Sosyal yardım kesildi, işe girişler arttı. Viyana'da 2026 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme ile ikincil koruma statüsündeki kişilere verilen asgari sosyal yardımı kaldırıldı. Bu kişiler artık yalnızca temel bakım kapsamındaki desteklerden yararlanabiliyor. Reformun ardından açıklanan verilere göre ikincil koruma statüsündekilerin iş gücü piyasasına katılımı bir yılda %36 arttı. Avusturya'da sıcaklar nedeniyle ölümler arttı. Avusturya'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar can kayıplarının artmasına yol açtı. Haziran ayında sıcak hava nedeniyle 395 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam 2017'den bu yana Haziran ayında kaydedilen en yüksek sıcaklığa bağlı ölüm sayısı olarak açıklandı. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve küçük çocukların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak bol sıvı tüketilmesi ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. Viyana'da sıcaklık rekoru kırıldı. Viyana'nın 21. bölgesinde 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.50 sıralarında Schittermersdorf ölçüm istasyonunda termometreler 40,1 dereceyi gösterdi. Bu sıcaklık ölçümlerinin başladığı günden bu yana Viyana'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. Viyana'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 23, gündüzse 38 dereceyi bulacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM
2: Haberi. Viyana FM. etti.

ki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

0: Biyonev'den.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
2: Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgerland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Avusturya'da Temmuz ayında enflasyon azaldı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Avusturya'da Temmuz 2026 enflasyon oranı %2,7 olarak açıklandı. Bu oran Haziran 2026'ya nazaran %0,5 azaldı. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. İnternet kullanımı rekor seviyeye yükseldi. Avusturya'da yapılan güncel araştırmalar, internet kullanımının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ülkede internet kullanıcıları haftada ortalama 44 saatten fazla çevrim içi zaman geçiriyor. İnternet erişim oranı ise nüfusun yaklaşık %95'ine ulaşmış durumda. Viyana'da yüzme alanlarında idrar kirliliği arttı. Viyana Belediyesi şehirdeki doğal yüzme alanlarında yapılan su analizlerinde idrar kaynaklı kirliliğin arttığını açıkladı. Yetkililer bunun su kalitesini düşürdüğünü ve özellikle çocuklar ve hassas ciltli kişiler için sağlık riski oluşturabileceğini belirtti. Belediye doğal yüzme alanlarının çevresinde ücretsiz tuvaletler bulunduğunu hatırlatarak vatandaşlardan bu alanları kullanmaları istendi. Su kalitesinin düzenli olarak izleneceği, kirliliğin artması halinde bazı bölgelerde yüzme yasağı uygulanabilecek bildirildi. Her 10 kişiden biri deodorant kullanmıyor. Yapılan bir araştırma her 10 kişiden birinin deodorant kullanmadığını ortaya koydu. Deodorant kullanmayanların yaklaşık 3'te biri buna ihtiyaç duymadığını söylerken bazıları ise çok az terlediğini ya da hiç terlemediğini belirtti. Araştırmaya katılanların bir bölümü ise deodorant yerine parfüm kullanmayı veya daha sık duş almayı tercih ettiğini ifade etti. Uzmanlarsa parfümün ter kokusunu önlemediğini, kişisel hijyen için deodorant ve düzenli temizliğin birlikte önemli olduğunu vurguluyor. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Sosyal yardım kesildi, işe girişler arttı. Viyana'da 2026 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme ile ikincil koruma statüsündeki kişilere verilen asgari sosyal yardımı kaldırıldı. Bu kişiler artık yalnızca temel bakım kapsamındaki desteklerden yararlanabiliyor. Reformun ardından açıklanan verilere göre ikincil koruma statüsündekilerin iş gücü piyasasına katılımı bir yılda %36 arttı. Avusturya'da sıcaklar nedeniyle ölümler arttı. Avusturya'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar can kayıplarının artmasına yol açtı. Haziran ayında sıcak hava nedeniyle 395 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam 2017'den bu yana Haziran ayında kaydedilen en yüksek sıcaklığa bağlı ölüm sayısı olarak açıklandı. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve küçük çocukların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak bol sıvı tüketilmesi ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. Viyana'da sıcaklık rekoru kırıldı. Viyana'nın 21. bölgesinde 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.50 sıralarında Schittermersdorf ölçüm istasyonunda termometreler 40,1 dereceyi gösterdi. Bu sıcaklık ölçümlerinin başladığı günden bu yana Viyana'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. Viyana'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 23, gündüzse 38 dereceyi bulacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
3: Viyana FM.
0: gurbette.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

0: Biyonev'dan. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Meteoroloji aşırı sıcaklar nedeniyle uyardı. Avusturya Meteoroloji Kurumu, başta Viyana, aşağı Avusturya ve Burgerland olmak üzere ülkenin doğu kesimlerinde sıcakların tehlikeli seviyelere ulaşacağı uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşlardan bol su içmelerini, günün en sıcak saatleri olan 11-17 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları yönünde uyardı. Özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı bulunan kişilerin sıcak havadan daha fazla etkilendiğini belirterek dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Avusturya'da Temmuz ayında enflasyon azaldı. Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre Avusturya'da Temmuz 2026 enflasyon oranı %2,7 olarak açıklandı. Bu oran Haziran 2026'ya nazaran %0,5 azaldı. Avusturya'da her 5 kişiden biri tatil yapamıyor. Avusturya İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Avusturya'da yaşayanların %17,8'i bir haftalık yıllık tatilin masrafını karşılayamıyor. Uzmanlar artan yaşam maliyetleri ve yüksek konaklama giderlerinin özellikle düşük gelirli aileler, tek ebeveynli haneler ve emekliler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğunu belirtiyor. Tatil yapabilme imkanı Avrupa Birliği'nde yaşam kalitesi göstergesi olarak kabul ediliyor. İnternet kullanımı rekor seviyeye yükseldi. Avusturya'da yapılan güncel araştırmalar, internet kullanımının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Ülkede internet kullanıcıları haftada ortalama 44 saatten fazla çevrim içi zaman geçiriyor. İnternet erişim oranı ise nüfusun yaklaşık %95'ine ulaşmış durumda. Viyana'da yüzme alanlarında idrar kirliliği arttı. Viyana Belediyesi şehirdeki doğal yüzme alanlarında yapılan su analizlerinde idrar kaynaklı kirliliğin arttığını açıkladı. Yetkililer bunun su kalitesini düşürdüğünü ve özellikle çocuklar ve hassas ciltli kişiler için sağlık riski oluşturabileceğini belirtti. Belediye doğal yüzme alanlarının çevresinde ücretsiz tuvaletler bulunduğunu hatırlatarak vatandaşlardan bu alanları kullanmaları istendi. Su kalitesinin düzenli olarak izleneceği, kirliliğin artması halinde bazı bölgelerde yüzme yasağı uygulanabileceği bildirildi. Her 10 kişiden biri deodorant kullanmıyor. Yapılan bir araştırma her 10 kişiden birinin deodorant kullanmadığını ortaya koydu. Deodorant kullanmayanların yaklaşık 3'te biri buna ihtiyaç duymadığını söylerken bazıları ise çok az terlediğini ya da hiç terlemediğini belirtti. Araştırmaya katılanların bir bölümü ise deodorant yerine parfüm kullanmayı veya daha sık duş almayı tercih ettiğini ifade etti. Uzmanlarsa parfümün ter kokusunu önlemediğini, kişisel hijyen için deodorant ve düzenli temizliğin birlikte önemli olduğunu vurguluyor. Online alışverişe ek ücret geliyor. Avusturya'da internetten alışveriş yapanları ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Ekim ayından itibaren uygulanacak paket vergisi nedeniyle özellikle yurt dışından verilen siparişlerde paket başına ödenecek 7 euroya kadar ek ücret çıkabilecek. Sosyal yardım kesildi, işe girişler arttı. Viyana'da 2026 yılı başında yürürlüğe giren düzenleme ile ikincil koruma statüsündeki kişilere verilen asgari sosyal yardımı kaldırıldı. Bu kişiler artık yalnızca temel bakım kapsamındaki desteklerden yararlanabiliyor. Reformun ardından açıklanan verilere göre ikincil koruma statüsündekilerin iş gücü piyasasına katılımı bir yılda %36 arttı. Avusturya'da sıcaklar nedeniyle ölümler arttı. Avusturya'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar can kayıplarının artmasına yol açtı. Haziran ayında sıcak hava nedeniyle 395 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam 2017'den bu yana Haziran ayında kaydedilen en yüksek sıcaklığa bağlı ölüm sayısı olarak açıklandı. Uzmanlar özellikle yaşlılar, kronik hastalar ve küçük çocukların sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak bol sıvı tüketilmesi ve günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması çağrısında bulundu. Viyana'da sıcaklık rekoru kırıldı. Viyana'nın 21. bölgesinde 3 Ağustos Pazartesi günü saat 15.50 sıralarında Schittermersdorf ölçüm istasyonunda termometreler 40,1 dereceyi gösterdi. Bu sıcaklık ölçümlerinin başladığı günden bu yana Viyana'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı olarak kayıtlara geçti. Viyana'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli ve aşırı sıcak bir gün olacak. Hava sıcaklığı gece 23, gündüzse 38 dereceyi bulacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
0: Viyana FM Haber.
2: Viyana FM. etti.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10. Ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizi reşit edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu birazdan sizlerle paylaşacağım ama öncesinde günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Murat Güler bizlerle birlikte olacak. Derin mevzular diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

kadınıyım sevdiğim. Sen git sahte sevdalara, yalanlara, dolanlara. Benim aşkım,

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gece için sizlere ailenizle mi yoksa arkadaşınızla mı daha rahat dertleşirsiniz? Neden diye sordum. Ailenizle mi yoksa arkadaşınızla mı daha rahat dertleşirsiniz? Neden diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Soruyu bugün erken paylaşmayı akıl ettik. 3 saat öncesinde paylaştık ve bazı mesajlar program öncesinde gelmeye başladı. Onlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim istiyorum. Ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Mustafa İpekçioğlu kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Benim en beğenerek dinlediğim seslerden bir tanesi oldu. Ben böyle Davudi sesleri dinlemeyi seviyorum. Bir ağırlığı olması hoşuma gidiyor. Sizler de aynı şeyi düşünüyorsanız ne mutlu bize. Hemen şöyle soruya gelen cevaplara dönmek istiyorum. Sevgili Vahidin Bey, bu akşam bizlere ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi oldu. Merhabalar, iyi akşamlar dilerim. Sıradaki tüm çalışmalar size ve dinleyen tüm dostlara gelsin. Sorunun cevabına gelecek olursak, bir arkadaşla daha rahat dertleşilebiliyor bence. Çünkü aileler zaman zaman insanlığın gereği olarak kendilerini haksız durumdayken de savunmaya geçebiliyor demiş. Değil mi? Bunu yaşıyoruz ya. Ya bir derdin oluyor, sıkıntın oluyor. Bunun da en baş kaynağı ailen oluyor. Bunu dile getirdiğinde, ya tamam onu yaptık ama onu yaptıysak şunu da yaptık, ne olmuş yani oluyor. Ama unutulan bir şey var. Orada yaptığın senin aile olmanın gereği. Tamam. Hani buna eyvallah denebilir. Haklıdırdı ama bu diğer tarafta yanlış yaptığı gerçeğini değiştirmez. Bunu kabul etmek lazım. Yani hani orada yanlış yapmışız ama insanız diyebilmek lazım. Aslında kimse aile içinde birinin ya sen haklısın, doğrusun demesini beklemiyor. Aile dışında da bu zordur çünkü. Haklı birine ya sen haklısın diyebilmek zordur. Sanki başa kalkılacakmış gibi gelir, zaman zaman da kalkılır. O yüzden bu zordur. Sadece insan aile içinde şeyi bekliyor. Ya tamam, orada yanlış yapmış olabiliriz ama dikkat ederiz denmesini, yani en azından bu durumun mahcubiyetinin karşıdaki kişi tarafından anlaşıldığını hissetmek istiyor. Ne bileyim, çünkü bir fiiline, bir sözüne yansır insanın bir şeylerden mahcup olup olmadığı. İşte bunu görmek, hissetmek istiyor. Bu da bence bir insanın ailesinden bekleyebileceği en doğal şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Efendim, Oğuzhan Uzun bizlerle birlikte olacak. Ayrılık defteri diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ayrılık defteri dedik ve saatleri 21.32 yaptık. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz. Birbirinden güzel eserlerle yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde gönderin gelsin. Haydi bakalım. Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamları, iyi yayınlar dilerim. Zaman durdu sanki. Bu ara bana biraz öyle geliyor. Bir türlü vakit geçiremiyorum ya da vakit öldüremiyorum, artık adı her neyse demiş. Vallahi o biraz zamanımızı neye harcadığımızla alakalı. Yani bize faydası olmayacak şeylere harcıyorsak vakit öldürüyoruz demektir. Bize her zaman bir şeyler katacak, güzel şeylere harcıyorsak vakit geçiriyoruz demektir. Zaman öldürmek, vakit öldürmek ve vakit geçirmek, zaman geçirmek arasında aslında uçurum vardır. Her ne kadar birçok insan bunu bilmese de durum bundan ibaret. Haydi bakalım, güzel bir şiir seslendirmeye çalışalım, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam edelim.

Ey sevdiğim, yıkılmaz gönül tahtım, aklımda da, gönlümde de bir sen varsın. Ey sevdiğim, kırılmaz sen sandım inadım. Yıllar sonra yeniden sevdalandım. İlk kez baktığım bir gözde seni değil de mutluluğu aradım. İlk kez seni değil de mutlu olmayı istedim. Yine sen haklıydın. Ömür, ömür kısaydı sevgilim. Zaten karaydı bahtım. Yorulmuştum. Bezmiştim belki de. Yahut adına ne denirse. Düpedüz yorgunluk işte. Tanıyamaz olmuştum kendimi. Kaybolmuştum baktığım her gözde. Sanki bir gün yeniden bulacaktım seni. Durdurak nedir unutmuştum. Başıma bir iş gelecekti bu gidişle. Sonra durup düşündüm. Yorgundum. Bıkkındım. En çok da kendime kızmış, kendimden bıkmıştım. Baktım ki bir gece bütün dertlerimle uçup gidiyorsun gönlümden. Anladım. Anladım, yeniden sevdalanmıştım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ağla dedik. Ve sevgili Batu'nun annesi şu anda bizlere kulak veriyor. Tabii ki de insan arkadaşıyla daha rahat dertleşir. Çünkü yargılanma korkusu yoktur demiş. Belki doğru ama yani keşke biraz olsa. Çünkü her şeyde yargılamak demek değil. Ne bileyim, bir insan arkadaşıyla dertleşirken anlayışla karşılanmayı beklememeli. Ona hak verilmesini beklememeli her koşulda. Tabii haklı olduğu yerde haklıdır. Bu zaten söylenir. Kim olursan ol da söylenmesi gereken bir şeydir ama haksız olduğu yerde de onun belirtilmesi gerekir. Arkadaşı dahi olsan, yani o rahatlığın taraftarı değilim ben. Zaten arkadaşınsa şayet bir yerde bir yanlış varsa seni bilgilendirsin, doğruya yönlendirsin diye düşünüp anlatabilmen gerekir. Ama işte bir insan bir yanlış yapıp arkadaşına anlattığında ondan da bir şekilde tepki gördüğünde maalesef hemen ondan uzaklaşmayı seçiyor. Keşke öyle olmasa. Bu tarz durumlarda maalesef zaman zaman söylediğim gibi kendi kendimizi yalnızlığa itiyoruz. Yani her şeyin bir ortası olması lazım abi. Ailenle de bir kere aynı rahatlıkta dertleşebilmen lazım. Ya şöyle oldu ama şurada yanlışınız vardı. Ya şöyle yaptım ama şunu hesap edemedim diyebilmen lazım. Arkadaşında da bu lazım. Yani tam olarak şey değil. Ya bu benim zaten arkadaşım. Herhalde çizgisini bilir. Beni yargılamaz. Dur ben şuna bir derdimi anlatayım da beni bir deşarj etsin. Bana bir moral versin düşüncesinde olunmamalı. Çünkü arkadaşlık bu değil. Ya da en azından dostluk bu değil. Ben kimseye kolay kolay arkadaşım demem. Dersem de şöyle abi. Evet, arkadaşım vardır ama o derdimi, sıkıntımı paylaştığım, yakınlık gösterdiğim ve aynı yakınlığı beklediğim kişi benim dostumdur. Yani birkaç sıfır öndedir. Bunun bilinmesi lazım. Buna göre hareket edilmesi lazım. Ama dedim ya işte, arkadaşları silip atmak daha kolay oluyor zannedersem. Dolayısıyla insanlar, ya sen de mi? Bari arkadaşım olarak sen farklı söyleseydin. Hadi bakalım sen yoluna deyip arkasını dönebiliyor garip bir şekilde. Keşke bunları yaşamasak. Sevgili Ceylan Hanım selamlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ahmet Zahit bizlerle birlikte olacak. Gün ağarmadan diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Günün sorusunu bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve sorunun bendeki cevabını vermek istiyorum. Ailenizle mi daha rahat dertleşirsiniz yoksa arkadaşlarınızla mı, neden diye sorduk. Sorunun bendeki cevabına gelecek olursak, tabii ki de arkadaşlarımla biraz daha rahat dertleşiyorum. Ama bu yargılanmaktan vesaire korktuğumla alakalı bir durum değil. Yargılanmam gereken yerde yargılanma taraftarıyım. Ama tamamen anlaşılma durumundan ötürü arkadaşlarımla daha rahat dertleşirim. Ailen çünkü seni bahsettiğim sebeplerden dinleyemeyebiliyor. Dinleme taraftarı olmuyor. İşte ben senin büyüğünüm, işte ben senin şuyunum buyunum falan gibi kısımlardan bakıyor. Dolayısıyla aynı noktada bir türlü buluşamıyorsunuz. Aileni seçme şansın da yok. Yani bu olmasın da daha anlayışlı bir ailem olsun diye bunu seçme şansın da yok, ama arkadaş çevreni tamamen sen seçiyorsun. Bu yönde seçtiğinde de hiçbir sorun kolay kolay yaşamıyorsun. Bahsettiğim şeyler bazen yaşanıyor. İşte konu kendilerine gelince bir şey anlattıklarında ya şurada yanlış yapmışsın dediğinde zaman zaman kaybedebiliyorsun, ama en azından karşı tarafın bile inkar edemediği doğruları savunduğun için kaybediyorsun. Ona da sağlık olsun diyorsun. Sevginin de, sevgilinin de zaman zaman ailenin üzerinde tutulması tamamen bu sebepten ötürüdür bence. Onu da kendin seçiyorsun çünkü, onu da gönlün seçiyor. Anlaşamayacağın noktalarda başından itiraz edip yoluna yalnız devam edebiliyorsun. Başkasıyla olmasa da yalnız devam edebiliyorsun. Ailende öyle bir durum söz konusu değil. Hani belki ya boş ver gitsin diye düşünüp bir şekilde tek başına yine hayatına devam edebilirsin, ama neticede su götürmez gerçekler var. Ailen her zaman ailendir, ne olursa olsun. İnkar edilemeyecek şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla kopmak en azından biyolojik açıdan imkansız. Bir şekilde illaki karşına çıkacaklar. Efendim, Blok 3 bizlerle birlikte olacak. Bu saatin son çalışması Kayıp Kalp diyelim ardından. Programın ikinci ve maalesef son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Vallahi herkes bir tatile, bir inzivaya çekilmiş. Bizler buralardayız. Ben kış insanıyım abi. Yani bir an önce inşallah kış gelir de herkes, her şey yerli yerine döner. Ben gezmeyi seviyorum. Yani öyle yaz gelsin de işte suya gireyim, tatile gideyim falan değil. Yani bir tatile bile gideceksem, işte bilmediğim bir yere gideyim. Gezeyim, dolaşayım falan. Benim olayım bu. O da maksimum 3 gün muhtemelen. 3 günün sonunda ben sıkılır, evimde evim derim. Ve o gezmede bana bir 6 ay yeter. Bunu da öyle işte herkesle yapayım gibi bir taraftan bakmam. Hani şey değildir işte, geçen gün şurada falancayı tanımıştım, onunla bir kahve içmeye gittim. Ya da işte İstanbul'da falancayı tanımıştım, yolum düşmüşken yanına uğradım falan. Öyle değil. Kafa dengi bir insan olacak yanında. Şöyle 3-5 gün gezip dolaşıp geleceksin. Benim için tatil budur. Yani öyle deniz, güneş falan onlar değil. Ben kış adamıyım abi. Tabii işin içinde gezmek varsa, kafa dengi biri varsa yazında gezmeye giderim ama tatile değil. Gezmeye. Tatildeki bütün vatandaşlarımıza da iyi tatiller dileyelim. Gurbetçilerimize, hem Türk vatandaşlarımıza hem gurbetçi Türklerimize iyi tatiller dileyelim. Ve ben ne fark ettim? Reklamlara gitmem gerekirken yine muhabbete dalmışım. Bir güzel şarkı daha dinleyelim. Ardından reklamlar, onun ardından buralardayız. İnşallah, haydi bakalım.

0: Reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaşıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğinde bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Karafa kulak verdik. Ve sevgili Ahmet amcamız da bizlere kulak veriyor. Selam evlat, iyi yayınlar. İnsan tabii ki de arkadaşıyla daha rahat dertleşir ama bunu söylemiş olmam tasdik ettiğim anlamına gelmez. Bu büyük bir yanlıştır. Ve toplumda aile yapısı, aile algısı gitgide çökmektedir. Aileler adına bir şeyler değişmek durumunda ne kadar farkındayız bilinmez ama umarım bir gün herkes bunu fark eder ve ne yapacaksa yalnızca bu amaç doğrultusunda yapar demiş. Değil mi ya? Çok garip değil mi? Yani içinde bulunduğumuz yıla ya da yüz yıla, neyse, aile yılı deniyor. Ama oturup bir televizyon izleyemiyorsun, bir aktivite yapamıyorsun. İşte işten yorgun argın gelen bir baba, arkamızı toplamaktan yorgun düşmüş bir anne, ve bu ve bu tür sebeplerin ardına sığınılarak ne yapıyorsun, ne var ne yok, nasılsın diye bile sorulmamış, sorulamamış, sözüm ona sorulamamış diğer bireyler. Garip değil mi? Çok garip bir noktaya geldik gerçekten. Evet sevgili Gönüldaşım, yol arkadaşım Ela da şu anda bizlere kulak veriyor. Selam Gönüldaşım, hoş geldin. Keyifli, huzurlu, nazarsız yayınlar dilerim. Sesindeyim. Soruna cevabım, ben ailemle dertleşirim. Çünkü aile demek en sevdiğin demektir.

yüzden sevdiceğimle dertleşirim. Kesinlikle arkadaşıma güvenmem. Belki ters gelebilir ama durum böyle. Hayatım boyunca hiçbir arkadaşıma derdimi anlatmadım. Çünkü ileride yüzüme vurabiliyorlar. Hiçbir şey anlatmadığın halde kuyunu kazabiliyorlar. Derdimi anlatsam vay halime sevgilerimle demiş. İşte az önce söylediğim yere geliyor. Yani insan hayatının belli bir döneminde belki arkadaşıyla derdini paylaşabiliyor ama sonrasında işte kaybeden taraf oluyor. Ya işte sen kim oluyorsun da beni yargılıyorsun falan. Ya da ne bileyim, sen bir derdini anlatıyorsun, bir başkasından duyuyorsun. Sonra zoruna gidiyor. Ama sevdiğinle derdini paylaştığında durum öyle değil. Paylaşırken bir şeylerden eminsin çünkü. Hele o da seninle paylaşıyorsa, değmeyin keyfime derler ya. Bir insanın sevdiğinden emin olması kadar, sevdiğinin ondan emin olması kadar güzel bir şey yok abi. Bunun kıymetini bilmek lazım. İşte bu yüzden söylüyorum, zaman zaman insanın sevdiği ailesinin bile önüne geçebiliyor diye. Çünkü sevdiğin seninle bir şeyleri paylaştıysa, ayrılmış dahi olsan, şayet biraz vicdan sahibiysen, adam gibi sevip yine aynı şekilde ayrılmayı biliyorsan, kalkıp da hiçbir yerde "o da geçmişte bana şöyle yapmıştı, ayrıldığımızda iyi oldu zaten" demiyorsun. O anlatılan ya da yaşanan her neyse seninle kalıyor. Aşkı aşk yapan, sevda yapan da tam olarak bu zaten. O yüzden sevdiğimizin, sevdiceğimizin kıymetini iyi bilmemiz lazım. İnsan bir yerden sonra aileden bile kopuyor. Yani bunu illa kötü bir anlamda söylemiyorum. Evlenip gidiyorsun, derdini hele de uzaktaysan ailenle paylaşsan, kalkıp bir şey söyleyemiyor. İçin için kendini yiyor. Hani dilde şey deniyor ama ya, kendi sorunları. Aklı fikri yerinde. Nasıl isterse öyle olsun. Fikirlerine saygım var deniyor ama içeride kendini yiyip bitiriyorsun. Bir de abi, kim olursan ol, her fikre saygı duymakla yükümlü değilsin. Öyle de bir şey var. Yani evlenip gitmiş dahi olsan, madem ki bir şeyleri anlatıyorsan, karşılığında ailenden duyabileceğin şeyleri de göze almalısın baba. Yani aile otoritesi her zaman şart. Ya hiçbir şey anlatmayacaksın, kendi ailen içinde yaşayacaksın, annene babana ya da çevrene hiçbir şey yansıtmayacaksın, ya da anne baba olarak madem yansıtıldı, gereken otoriteyi de gerektiği zaman göstereceksin. Durum bundan ibaret ki ben gönül verdiğin kişiyle yaşadığın herhangi bir şeyin ailene yansıtılması taraftarı değilim. Efendim sevgili Onur Bey, Onur Ünlü uzun zaman sonra bizlere mesaj yazdı. Hayırlı geceleri yayınlar, Sinop yolundan herkese selam demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun.
abi Sinop çok güzel bir yer ya. Yani her seferinde bunu söylüyorum ama gerçekten çok güzel bir yer. Tam böyle başımı kaldırdığımda da yayın yaptığım ortamda o sizin meşhur hediyelik gemilerden görüyorum böyle. Yelkenine resim bastırılan onlardan bir tane bana hediye edilmişti zamanında. Şöyle başımı kaldırdım mı hemen gözümün ucunda. Sinop'a da selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde günün gecenin son mesajlarını gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bir mesajımız var. Sevgili Zeynep Hanım bizlere kulak veriyor. Yoldalarmış kendilerine ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Elif Avcı'dan Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen adlı türküyü rica etmiş. Ve demiş ki, İyi akşamlar Melih, keyifli yayınlar dilerim. Nasılsın? Vallahi keyfim yerinde. Buradaysam benden iyisi yok. Umarım sizler de iyisinizdir. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Erkek kardeşim Serkan, eşi Nevin, ablam Emine ve eşim Musti ile Nevşehir, Niğde yolunda seyir halindeyiz. Seninleyiz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Selamlarımızı göndermiş olalım. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Şimdi güzel bir türkü istemiş ama direkt formatı bozup Türkiye geçişi yapmak istemedim. Dolayısıyla önce benim sevdiğim bir türküyü aldım listeye. Uzun zamandır dinlemediğim, dinletemediğim çalışmalardan da bir tanesi. Neden? Çünkü koparan şov yapamıyoruz. Dolayısıyla bu tarz eserlere de yer veremiyoruz. Tabii koparan şovun özü oyun havasıydı ama arada bozlakta dinletildik. Bu da onlardan bir tanesiydi. En sevdiklerimden bir tanesiydi. O zaman şöyle yapalım. Es Çiçek Dağı diyelim. Çelebi Ertaş bizlerle birlikte olacak. Ardından Elif Avcı gelsin. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, iki güzel eser bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Özümüze dönüyoruz. Hatta önce şöyle yapalım. Önce güzel bir şiir seslendirelim. Ardından Yıldız Tilbe gelsin. Onun da ardından vedamızı gerçekleştirelim. Bu güzel şiiri de şu anda gözü kulağı gönlü bizde olan bütün dostlarımıza armağan etmiş olalım. Haydi bakalım. Şiir bugün epeyce geç kaldı. Ama arada böyle şeyler yapıyoruz. Sağlık olsun, gönüller bir olsun, gerisi olur gider. Çok da önemli değil. Sevgili Zeynep Hanım'a ve beraberinde bizleri dinleyen tüm dostlara bir kez daha hayırlı yolculuklar dilemiş olalım. Haydi bakalım.

derin bir yara var gönlümde. Adı sevda mıdır, yalnızlık mı, bilinmez. Derin bir yara var gönlümde. Gizlerim tebessümlerin ardına. Görünmedi, görünmez. Derin bir yara var gönlümde. Zaman zaman nakşederim satırlara. Gönlün yeteneği sayarlar. Gönlümde, gönlümde bin bir acı var, bilinmez. Derin bir yara var gönlümde. Tüketti, bitirdi beni bitmek tükenmek bilmez sevdalar. Derin bir yara var gönlümde. Aşkı unuturmuş. Sevmeyi beceremeyen adamlar. Derin bir yara var gönlümde. Kapandı kapanacak. Sevdaya çıkan bütün yollar.

Bione FM. Yıldız Tilbe kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz bu güzel eserle birlikte. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda etmeden önce son bir mesajımız var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili meslektaşım Akın şu anda bizlere kulak veriyor. Selamlarımızı göndermiş olalım. Radyoda biri var. Umarım kısa sürede yeni sezonuyla yeniden dinleyicileriyle buluşacak. Hatta güzel de planları var kendisinin. Umarım başarılı olur. Umarım her şey güzel olur. Hepimizin adına, hak eden herkesin adına. Sorumuza cevap olarak, aile tabii ki can yarası. İnsan annesi ya da babası ile arkadaşı gibi konuşabilir mi? Onlar hayat yarası, dert ortağıdır. Aynı sofrayı paylaştığınız ortak bağımızdır demiş. Yani her ne kadar dostlarımız, arkadaşlarımız, ailemiz gibi olsun istiyorsak da, her ne kadar zaman zaman öyleymişler gibi davranıyorsak da, bunun böyle olamayacağını kader bize gösteriyor. Yani işin sonunda mutlaka bir şey diyebiliyoruz. Yani bizi çok iyi anlayan bir arkadaşımız dahi olsa işin sonunda ya bir keşke işte annem babam sevdiğim neyse beni bu kadar iyi anlasaydı da hiç kimseye derdi anlatmaya, içini açmaya gerek kalmasaydı diye düşünüyorsun. O yüzden sevgili Akın'ın da söylediği gibi aile her şeydir günün sonunda. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler Avusturya'da 21'i Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettik sağ aşkola ki illa ki etmişizdir. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Alper Atakan ve Pınar Çubukçu bizlerle birlikte olacak. Aşkın ıssız yolları diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Biyon FM.
1: Her zaman
0: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul sona erdi.

sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık